dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı, hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldüze nedenler olurdu. Bazen uyuyorza nedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makam-ı mahmuda sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir. İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah-u Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası Mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe Altı Vezirleri
mahsarının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'da almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu mahsarının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlal'a Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topla dönecek filan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki, bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor, burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki, ben
O sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hz. Musa Allah-u Teala'ya diyor ki, beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki, ya Musa, gerçekten istiyor musun? Hz. Musa diyor ki, evet. Eyse diyor, git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hz. Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman, hadi diyor, yemeğimizi yiyelim diyor Hz. Musa. Delikanlı diyor ki, yemek yok. Ne demek yemek yok diyor, balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hz. Musa heyecanla soruyor, nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hz. Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki, onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle, biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor, beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hz. Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hz. Hızır bir peygamber değildi ama Hz. Musa peygamberdi. Hz. Hızır ilmi ledunun sahibiydi ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hz. Musa, ilmi ledunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hz. Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hz. Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen
Hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı. Nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle. Bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ve ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız?
bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah-u Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah-u Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah-u Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi. Onları. Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile.
Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük.

size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüdamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut iken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm. Allah'ın izniyle ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim, iyi eder görünen benim ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah-u Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki
Böyle söyle.

dediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denize kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah-u Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü su hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle
böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın. Terazinin bir kefesine koyun. Diğer kefesine de bir tek kavram koyun. Hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için
Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları. Allah-u Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor.
Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi. Kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Yoksa kurtulamazsınız. Dedik mi? Demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü
söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık. Size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah-u Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor.
Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke biraz aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızıl Elma'ya kadar gidecekti. Kızıl Elma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızıl Elma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz.
Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılı da tamamlandı. Giriş devresinin 30 yıllık, 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı in 299'da
kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden

Hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece

O bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah-u Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet, mürşide tabi olmaktır. Hidayet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki
İnsanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet lalası olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi,
hidayet çağının sahibi kılınması bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi. Anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgiler alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sahi mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz. İşte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız? Yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınızda ne kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz, insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine geberler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmek de berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidersiniz, yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız. İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa, o zaman onun hayat demiş için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi, uyandırsın ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız, oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız, oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartlarla bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum, bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey, uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyuyorsanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynıysa. Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği için yetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığım sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaretlermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak. Tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz? Yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız? Yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Neyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız. Lavaboya yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam, tasavvuf artık yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız, o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamına şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi, ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki, bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvufsaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usul haline getir ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz ona teşne olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Ve bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve

Bunların beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederim. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecihu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Valla onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazının toplamının neticesi var bir şahane ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden evvel estağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah-u Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzere yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse İşte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır.
şeytanın ve

niyetinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem, o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yaratır. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kapanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama
en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandırırız. Bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı, iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize, sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizin? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki
Bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yeterim diyor. Yanlış söyleyeceğim, afala. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisine diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım etmeyi uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar onlar da Allah-u Teala. Allah için yaratıldınız. Unutmayın. Allah içinseniz o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına İblis'in ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerinizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan Allah'ın cennetine giden dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder. Niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

için dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hatim zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesir altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekerrür etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli safhaya oturtmaktır. Allah-u Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı. Sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepimiz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazirsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, giderdiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap evet, onlarlaydı. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın, Allah Teala'sından vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. o iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa, siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz, önemli değil, hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız, o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşuyor. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan, Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah-u Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trendtir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun din yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanın da vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka hesap eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda sizin işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamak için çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı arkasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Ha, sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe, olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe, olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onların değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Aklı saadeti, yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet, ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebitlerini hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağını bir devre gelecek. Kendini de unutmayacaksınız bu masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirler peki kendine güven. Ona diyeceksin ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Bilmez misiniz? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
2: Kulumuzun ilk sualine İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir'den geliyor. Şöyle ki, Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mücelim Efendimiz, evlenizden hürmet ve teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enam suresi 97. ayet-i kerimesi. O Allah ki, karaların ve denizlerin karanlıklarında onunla hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Andolsun ki, bilen bir kavim için ayetlerimizi tavsiye etmişizdir. Birinci suali. Burada zikredilen karaların ve denizlerin, karanlıklar, yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların mağaraları andıran yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz diye sormuşlar. İkinci sualleri, hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Burada zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diye soruyorlar. Üçüncü sualleri, bu insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı, bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlardır diyebilir miyiz? Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorlar. Grubumuzun ikinci suali denizli de soğan kuşmandan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Canımızdan çok sevdiğimiz Efendimiz, ellerinizden hürmet ederim. İzninizle değerli ilminizden faydalanabilmek için sorularımı sorabilir miyim? Allah razı olsun diyorlar. Allah Teala Bakara suresi 186. ayeti kerimesinde, kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar buyuruyor. Aşıkında bu ayet-i kerimede burada Ali Bulaş Bey'in idrak ettiğiyle tam bir anlam oluşmuyor ama biz gene de hamdolsun sizden öğrendiğimiz ve idrak edebildiğimiz kadarıyla Allah-u Teala davete icabet edilince mümin Yani iman sahibi olabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? B şıkkı.

0: Allah Teala Ankâf suresi 31 ve 32. ayetlerinde Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide suresi 35. ayetindeki vesile imam olmadığına göre Ankâf suresi 31 ve 32. ayetinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Hem davete hem de davetçiye icabet etmek gibi anlam çıkıyor mu? Değerli açıklamalarınızda bizleri aydınlatır mısınız? Allah razı olsun demişler. Ve grubumuzun son suali İstanbul'dan Tarık Bey'den geliyor şöyle ki. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz mübarek ellerinizden hürmet yapıyor. Ve inşallah müsaadenizle sorularımı arz etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresinin 31. ayetinde Yüce Rabbimiz de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah gafurur, rahimdir buyuruyor. Sualimin aşıkı. Görüyoruz ki Allah tabiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibareti Allah'a ulaşmayı dilemek ile aynı manayı mı itibar etmektedir? B. Ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi Allah'ı sevmek ve tabi olma kavramlarının bir arada teşekkül etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diye soruyorlar. C. Allah'ın tüm insanları ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye bir söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonraki sevgiyi bizlere anlatır mısınız? Ve tabiyet öncesi sevginin Allah'ın kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz demişler. Ve son olarak en şıkkında da şöyle diyorlar sualinin. Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki var doktor? İnşallah dinleyenimiz bu grubumuzun son sualini muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun Berhan. Berhan, bu ayetlerin Türkçeleri nereden alınıyor? Mesela Bakara suresi bizim Kur'an-ı Kerim'imizde var olduğu halde başka bir yerden geldi. Bu konuda şeyden sonra senden bilgi almak istiyorum.
0: İnşallah
1: efendim. Eğer bizim sözlüğümüzde varsa ve ayetleri yazdığımız o cipte varsa oradan alacaksınız.
0: İnşallah efendim.
1: Allah razı olsun. Gözlerine selam. Selamun aleyküm. El-Fatiha. As-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm. Müziyyen. Yakin. Ahudu. Nusrat-ı müstakim. Nusrat-ı ezine. Nantanehin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha mutluyuz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim bizleri bir araya getiriyor diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz suallerimize cevaplar ulaştırmak. Ve sıra İstanbul'dan Hüseyin Durkacık kardeşimizde. Diyor ki Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve huvellezî ceâle lekumün nucûme. Odur ki, o yüce Allah'tır ki size yıldızları kıldı. Li ehtecu biha. Onunla hidayete eresiniz diye. Onunla ulaşır.

yaptınız diye li ehtedin hidayet için hidayete eresiniz diye ulaşasınız diye hidayet ulaşmak demek ermek demek biha onunla o yıldızlarına fi zulümatin berri gecenin karanlıklarında vel bahri fi zulümatin karanlıklarında berri karanın yani karaların deniz olmayan yerlerin vel bahri ve denizin denizlerin ve karaların karanlıklarında hidayete eresiniz diye bir ifade bu yani Allah'a ulaşasınız diye ikinci ifade fizik standartlarda karanlıklarda hem karada hem denizde yıldızlara bakarak yönünüzü tayin edin diye. Kat fassalnel ayati andolsun ki böylece ayetlerimizi açıklarız. Açıkladık. Likamin yalimun bilen bir kavme. Şimdi Hüseyin'in birinci suali. Burada zikredilen karaların ve denizlerin karanlıkları yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların mağaraları andıran yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hidayet bu karanlık mağaraların aydınlanmasıdır. Nasıl karanlık mağaralarda yarasalar yaşarsa o yarasaları da küfür kelimesi olarak kabul ederseniz karanlık olan bir mağarayı henüz mürşidine ulaşmamış olan ihsanla ulaşmamış olan tabi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa zaten hiçbir zaman o karanlıklardan kurtulamayacak demektir. Kalbindeki küfür yazısının var olduğu, kalbi mühürlü olan, afetlerle dolduğu için, sadece afetlerden oluştuğu için, kapkaranlık olan, yetmez, aynı zamanda sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan bir kalbi, denizlerin ve karaların karanlıkları olarak kabul edebilirsiniz. Küfür yazan kalpler, o denizlerin ve karaların karanlıklarını ifade eder. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinci suali, hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Burada zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Bu sureyle bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Enam suresinin 97. ayet-i kerimesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi birbiriyle bir illiyet rabıtası taşıyor. Ve o sahabesini söylüyor. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peki bu bir sahih hadis midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Benim hadisim mutlaka Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Uygun değilse benim hadisim değildir diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ölçü. Ne diyor şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer.
Şimdi beraberce Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? O sabikunel evvelin, hayırlarda yarışıp da birinci, ikinci ve üçüncü dereceleri alanlar. Yani salaha en üst basamak. İhlasa ikinci basamak. Ulul elbab noktasına üçüncü basamak ulaşanlar. Sabikunel evvelin, evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensardandı, Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı Muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. İhsanla tabi olanlar. Tabi. Ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Kim onlara tabi olursa hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hidayete ermişler mi? Sabikun el evvelin olmuşlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmış. Tabi. Öyleyse demek ki sahabeye tabi olanlar hidayete eriyor. Bunlar dört hidayetin dördüne de ulaşmışlar. Bu durumda yolu, Allah'a giden yolu insanlara anlatan, insanları onunla uyaran hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor kardeşimiz. Allah-u Teala da yıldızlardan hidayeti kastettiğine göre elbette diyebiliriz. Üçüncü suali, bu insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlar da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde bize ulaşıyor. Üç ayrı grubun oluşması söz konusu. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. En başta devrin imamı var. Sonra bütün kavimlerdeki Resuller var. Hepsi bu standardın içine giriyor. Yıldızlar. İrli ufaklı yıldızlar. Ondan sonra salah makamının beşinci mertebesine ulaşıp da bu beşinci mertebede bir hakkın takvada Allah-u Teala'ya iradesini de teslim etmiş olup Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle yetkili kıldığı kişiler var. Öyleyse bu yıldızlar üç ayrı grubu ifade ediyor. Devrin imamı, ondan sonra bütün kavimlerdeki Resuller, bir de bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler. Allah razı olsun. Denizden doğan kuşman diyor ki Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde ve izâ se'eleke ibadî, kullarım beni senden sordukları zaman annî fe innî karîbû, ben onlara yakınım de, bil ki ben onlara yakınım. Ucîbu davete dâi izâ de'ânî, beni davet edenlere, bana dua edenlerin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li, ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Vel yu'minu bi, ve benim davetimle mümin olsunlar. Benim davetime icabet ederek mümin olsunlar. Lallahum yaşudun, ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse
burada açık ve kesin bir hüküm var. Allah'ın icabet etmesi için kişinin mümin olması gerek ve irşada ulaşmak istikametinde gayretlere sahip olması gerek. Neticede de irşada ulaşması söz konusu. Davetin icabeti de kişinin içinde bulunduğu kademelere göre devamlı değişiklikler gösterecek. Şimdi Doğan soruyor. Bu ayeti kerimede Allah-u Teala davete icabet edince mümin olunabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? Elbette. Allah-u Teala'nın daveti var. Davetinin muhtevasına bakalım. Nereye kadar götürüyor davet bizi? Davet bizi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor davet. Mümin olmaya götürüyor. İkinci safa. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Üçüncü safa. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Dördüncü safa. Nefsimizi Allah'a teslim getiriyor. Beşinci safa. İrşada ulaştırıyor. Altıncı safa. Onun ötesi otomatik olarak gerçekleşiyor. Yedinci safa. Bir hakkın takvanın sahibi olmamız. Yani irşad makamının sahibi olmamız. İrşada ulaştığımız ana kadar biz talebeyiz. Ama ne zaman ki irşada ulaşırız, kalbimiz müzeyyen olur, o zaman Allah'a irademizi teslim ederiz. O zaman Allah'a iradesini teslim eden herkes Allah'ın irşat makamının sahibi olur. Burada irşada erminin ötesi irşad etmek müessesesi söz konusu oluyor. Şimdi davete icabet edince mümin olunacağı intibarını mı vermek istiyor diyor. Elbette böyle bir dizayn söz konusu. Mümin olmak intibarının verilmesi, mümin olmak hedefi. Çünkü Allah Teala bütün insanları davet ediyor. İmana davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu istikamette. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 insanla mürşidine ulaşan, önünde diz çöküp tövbe eden ve bu hedefe dayalı olarak böyle bir dizaynda o kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kalbine imanın yazılması ve böylece kişinin mümin olması söz konusu oluyor. Allah'ın daveti, Allah'a davet, Allah'a davetin başlangıç noktasında neyi görüyoruz? Allah'a davetin başlangıç noktasında o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini görüyoruz. Birinci kademede amenü olmak. Amenüler takvası sahibi kişi. İkinci mertebede, 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşıyor, ona tabi oluyor. Ve tabiyetinin oluştuğu an, o kişinin tabiyetinin oluştuğu an, kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Ne olur? Kalbinin içine iman yazılan kişi, kalbinin içinde küfür yazılı olan bir kişiyle eşit değildir. Kalbinin içine küfür yazılı olan kişi, kalbindeki küfür yazısının sahibi olan kafir adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbinin içine iman yazılan kişi, kalbinin içindeki iman yazısının sahibi olan mümin adıyla anılıyor. Öyleyse mümin ve kafir sadece iki kelimenin kalpte bulunuşuna göre bir dizaynını ifade ediyor Allah-u Teala'nın. Öyleyse kimin kalbine Allah imanı yazmışsa o kişi mümindir. Davete icabet eden önce mümin olur. Ta sonunda mümin olmak onu ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim edileceği kademelere birer birer götürür. B sualinde diyor ki Doğan,
Vallahi yedi ina darüsselam. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Ve Allah darüsselama davet eder. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya darüsselama, selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol bildiğiniz gibi. İşte Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net olarak geliyor. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Şimdi Doğan soruyor. Eddar ve Esselam esmalarıyla davet ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani davete icabet etmeden iman sahibi olunmadığı gibi kişinin duasının da kabul edilmediği anlamı çıkıyor mu? Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Kalbinde küfür yazanların davetine icabet etmem diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet etmiyor Allah Teala ama müminlerin duasına icabet ettiğini söylüyor. Alt sınırını müminlik olarak koymuş. Mümin olmak standartları olarak koymuş. Öyleyse mümin olması için kişinin başlangıçta ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi Doğan soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani davete icabet edilmeden iman sahibi olunmayacağına göre kişinin duasının da kabul edilmeyeceği söz konusu mu diyor? Evet, söz konusu. C şıkkında diyor ki Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettegû ileyhil vesilete ve cahidun fî sebillihi lealetum tuflihun. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olun ve Allah yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Böylece lealeküm tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz diyor. Kurtuluşa ulaşırsınız. Şimdi burada Doğan soruyor. Allah'a ulaştıracak vesile, yani irşat makamı olmadan yukarıdaki ayetleriyle bir bütüne bakıldığında Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani daveti icabet etmek isteyenler mürşitsiz ne iman sahibi olabiliyor ne de duaları kabul ediyor anlamı çıkıyor mu? İblis onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez ve mürşit puttur diye insanları kandırıyor? Evet, onun için kandırıyor Doğan. Burada çok açık bir olay var. İblis katiyen insanların mürşitlerine ulaşmalarını istemiyor. Çünkü ulaştıkları anda kalplerine iman yazılacak ve şeytanın onların kalplerinde karanlıkları arttırmak yönündeki gayretleri artık semere vermeyecek. Çünkü kalbin içinde karanlıkları kalbin içinde tutacak olan küfür kelimesi artık kalpten siliniyor. Devre dışı kalıyor, dışarıya atılıyor. Kalbin içinde tam onun zıttı olan Allah'ın nurlarını kalbin içinde toplayıp orada fiks edecek olan, sabit tutacak olan iman kelimesi yazılıyor. Biliyorsunuz ki zikir yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun atraktivitesine katılarak onun çekim gücüne katılarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyorlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alıyor. Böyle bir birikim
ancak kalbine bir insanın iman yazılmasından sonra gerçekleşebilir. Peki şeytan ne yapıyor? Şeytan nefsimizin bütün karanlıklarına, bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi. O zaman nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Öyleyse bütün afetlerimize %100'üne şeytan tesir edebilir. Ama %7 nefsimizin kalbindeki afetleri azalttıkça, onların yerine iman kelimesinin etrafında faziletleri toparladıkça, 7. kademede, tezkiye kademesinde nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor, %51'e ulaşıyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yarıdan daha aşağıya düşüyor. İşte şeytan bundan korkuyor. Ya sonra daha devam ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %91. Daimi zikre ulaştığımız zaman %100. Şeytanın hakimiyet alanını sıfırlamışız. Artık şeytan hiçbir şekilde bize tesir edemez. İşte böyle bir duruma düşeceğini çok iyi bilen İblis, bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak istikametinde büyük bir gayretin sahibidir. Öyleyse İblis onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez, müşrik tuttur diye insanları kandırıyor diyor. Evet, sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi D şıkkında diyor ki Ahkâf suresinin 31-32. Ayetlerinde ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bihi yafir leküm min azabin elim. Ey kavmimiz, Allah'a davet edin, icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir, elin bir azaptan korusun.

Ve 32. ayet-i kerime ve men la yucid gayyallahi feleyse bu mucizin fiil ardı. Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنُهِ اَوْلِيَاهُ Onlara Allah'tan başka dost da yoktur. اِلَٰيكَ فِي دَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'a, Allah'ın davetçisine icabet etmeyenler, Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın davetçilerine icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Hem davete, Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesindeki vesile imam olmadığına göre, Ahkaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Burada Allah Teala ile dizayna beraberce baktığımız zaman Allah'a, Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler,

Allah'a davet edenler sadece dönemin imamları değil tabii. Dönemin imamı da Allah'a davet eder. Onun etrafındakiler de Allah'a davet ederler. Ve Allah'a davet etmek sadece dönemin imamına has bir, ona ait olan bir imtiyaz, sadece ona ait olan bir olgu değildir. O da davet eder. Başkaları da davet eder. Ama o hidayete vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Farklılık orada teşekkür ediyor. Hem davete icabet söz konusu hem de davetçiye icabet etmek söz konusudur diyebilir miyiz diyor. Elbette zaten davete icabet etmek demek davetçiye tabi olmak demek. Öyleyse hem davete hem davetçiye icabet etmek söz konusu. Nitekim Allah Teala Taha indirmişti diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Sonra ne diyor? Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Hem hidayetim gelecek diyor hem de hidayetçim gelecek diyor. Hem hüden kullanmış hem de hidayet kullanmış. Öyleyse hidayet kendi kendisine kişiye ulaşmaz. Hidayete tabi olduğu takdirde hidayete ulaşılır. Öyleyse hidayete tabi olmak, hidayete tabi olmak demektir. Öyleyse hidayetçiye tabi olunarak hidayete erilir.

Allah razı olsun. İstanbul'dan Tarık Bey kardeşimiz der ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubekum vallahi gafurur rahim. De ki diyor kul de ki in kuntum tuhibbunallaha eğer Allah'a muhabbet duyuyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana o zaman bana tabi olun. Bana ittiba edin. Bana tabi olun. Yuhdib kümullahi. Allah da sizi size muhabbet duysun. Sizi sevsin. Ve yâfir leküm. Ve sizin sevaba çevirsin. Zünübeküm. Günahlarınızı. Vallahi gafurun rahim. Allah gafurdur. Günahları sevaba çevirendir. Rahimdir. Rahmet gönderendir. Şimdi diyor ki kardeşimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınıza mağfiret etsin. Allah kafanın rahimdir. A şeklinde sualini soruyor. Görüyoruz ki Allah tabiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Güzel. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibadesi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı istiva etmektedir? Elbette sevmek farklı, Allah'a ulaşmayı dilemek farklı iki tane mahiyet. Ama bir insan Allah-u Teala'yı sevmezse Allah'a ulaşmayı zaten dilemez. Öyleyse burada başka bir açıdan daha bakıyoruz olaya. Hani sizlere hep bahsediyorum Allah-u Teala bazı insanları seçiyor. Kalbinde hayır gördüklerini seçiyor. Bir, kalbinde zevk olmayanları seçiyor. İki, İsyan etmeyenleri seçiyor. Yani isyan etmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeselerdi isyan etmiş olacaklardı. İsyan etmiş olanların başka bir özelliği var. Fesat çıkaranlar. Başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan alıkoyarak, yoluna ulaşmaktan men ederek yeryüzünde fesat çıkaranlar. Onları da seçmiyor. Kalplerinde hayır gördüklerini seçiyor. Kalplerinde maraz olanları seçmiyor. O zaman bunların ortak bileşkesi acaba Allah'a karşı duyulan sevgi mi diye soruyorsa kardeşimiz, evet. Allah kalbinize baktığı zaman Allah'a mı sevgi duyuyorsunuz yoksa şeytana mı? Bunu baktığı anda görür. Sevginiz Allah'a dönükse Allah'a ulaşmayı dileyecek olan bazı sizde var demektir. Diğer faktörler dolaylı olarak mutlaka vardır. Kalbinizin kafiyet bağlaması mı? Herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşidine ulaşmadan herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. Herkesin kalbinde hem karanlık vardır hem de kalpler sertleşmiştir. Herkesin kalbi öyledir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir farklılığı oluşturmak Allah-u Teala'nın başka başka bakış açılarından devreye girmesini icap ettiriyor. Kalbinde zevk olanlar kimlerdi? Müteşabih ayetlerden hareketle bir yerlere ulaşanlar. Nereye ulaşıyor bu insanlar müteşabih ayetlerden hareketle? İnsanların arasına fitne sokmayı amaçlıyorlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar.
kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu insanlar kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleri, kalplerinde maraz olanlar Allah'a karşı sevginin kalplerinde sahibi olmayanlar. Kalplerinde Allah'a karşı sevgiye sahip olmayanlar. Kim bu insanlar? Bunlar genel çerçevede mutlaka kafirler. Bunlar genel çerçevede mutlaka dalalette olanlar. Allah'a karşı sevgi duymak veya Allah'la şeytan arasında mukayese yapıldığı zaman kalbi şeytandan yana olmak. Bir başka açıdan başkalarına hep kötülük yapmaya meyilli olan insanlar vardır. Bir de başkalarına iyilik yapmaya meyilli olan insanlar vardır. İki gruba ayrılır insanlar. Bunlar kalplerinde hayır gördükleridir Allah-u Teala'nın. Bunlar yeryüzünde fesat çıkarmayanlardır. Kendileri Allah-u Teala'nın yoluna girmedikleri gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlardır. Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Şimdi kardeşimiz çok güzel, haklı bir konuya değiniyor. Demek ki diyor Allah'ı sevmek tabiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış diyor. Allah'ı seveceksiniz ki tabi olacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Sevgi, sevgiyi çekecek. Çekmesi için tabiyet şart. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse sevsin, tabi olmadığı sürece bu sevgisi onu Allah'ın sevgisini kendisine ulaşacak olan bir noktaya getirmez. Allah onu sevmez, az sever. Sevmezden muradımız hiç sevmez, mümkün değil. Allah-u Teala herkesi sever. Ama sevginin bir derecesi varsa eğer, kişinin sevgisine karşılık Allah-u Teala'nın onu sevmesi, Allah'ın yoluna girmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı her şeyden evvel. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, Allah-u Teala'yı daha çok sevenlerdir. Normal sevenlerden, kulvara eşit şartlarla giren insanlarda Allah'a karşı bir sevgi varsa, bu sevgi Allah'a ulaşmayı dileyenlerde mutlaka daha yüksek boyuttadır. Çünkü insanların bir kısmı şeytana karşı sevgi duyuyorlar. İşte büyü yapanlar, hüddam yapanlar, zulmani ilimlerle uğraşanların hepsi şeytanla Allah'tan çok daha yakın bir ilişki içerisindeler. Adamlar 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar ve okültizmi, şeytani kültürü insanlara yamamak için. Sevgili kardeşlerim, biz bir uydunun sahibi olabilmek için 1000 dereden su getiriyoruz. Ama Allah her şeye kadirdir. Şimdi kardeşimiz soruyor. Ayetteki Allah'ı sevmek ibaresi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı ihtiva etmektedir diyor. Hayır. Ondan evvel de Allah-u Teala'yı seversiniz. Sevenlerden birisi olabilirsiniz. Belki de insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin farkında bile olmadıkları için, bilmedikleri için Allah'ı sevmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani Allah'ı sevmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı ihtiva ediyor demek mümkün değil. Biraz mantık ölçülerinin azıcık dışında kalıyor. Aslında sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Mesela kardeşimizin suali bu olsaydı, bu durumda sadece Allah'ı sevenler mi Allah'a ulaşmayı diler? Evet, sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Bunların hepsi mi diler? Hayır, hepsi dilemez. Keşke hepsi dilese.
Ama hepsi dilemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ile eşdeğer değil. Aynı paralelde, aynı oranda değil. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir arada teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz? Evet. Başka türlüsü mümkün değil. Kişi Allah-u Teala'yı seviyor, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve ondan sonra Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verip mürşidini de göstererek mürşide ulaşmasını sağlıyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Yani ona mağfiret ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir araya teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diyor mağfiret olayı. Evet diyebiliriz. Bu tam olarak yerlerine oturuyor. C şıkkında diyor ki kardeşimiz, Allah'ın tüm insanları sevdiğini ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız diyor. Evvela şunu söyleyelim. Diyelim ki siz Allah'ı bir ünite seviyorsunuz. Allah-u Teala size en az 1000 ünite sever. Siz Allah'ı 2000 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite sever. Sizin 1000 katınız bir sevgi Allah'tadır. Bu rakam her bire karşı rakam 1000'dir şeklinde düşünülmemeli. Yani sizin ona olan sevginizin çok büyük ölçüde misliyle Allah-u Teala sizi sever. Biz bir rakam mukayese imkanı bulunsun diye, ortaya konulabilsin diye 1000 diyoruz. Belki çok daha fazla. Öyleyse sizin sevginiz 2000 ünite oldu. Allah-u Teala'nın sevgisi 2000 üniteye çıkar. Sizin sevginiz 3 ünite oldu. Allah'ın sevgisi 3000 üniteye çıkar. O sizi sizin sevginizin çok katlı misliyle sever. Şimdi bir insan tabiyetten önce Allah-u Teala'yı seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ı sevmeseydi, şeytana karşı bir sevgi duysaydı, kötülüğe meyil olsaydı kişi, Allah-u Teala'nın kalbinde hayır görmeyecekti. Sevgi görmemekle hayır görmemek birbirine çok yakın iki tane mefhum. Allah'a karşı Allah'ın sevgi görmediği insanlar kalplerinde hayır görmediği insanlar. Eğer hayır görseydik onları eşittirirdik diyor Allah-u Teala. Hayır görmediği bir kişiye Allah'ın eşittirdiğini düşünün. İşittirse de kalbinde hayır olduğu olmadığı için, Allah'a ulaşmaya meyli olmadığı için kişi yine davete icabet etmeyecekti. Davete icabet etseydi bile neticede mutlaka yeniden fıska düşecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetten evvel Allah'ı seversiniz. Allah-u Teala sizin gözünüzdeki hicab-ı mesuleyi aldıktan, kulağınızdaki vakayı aldıktan sonra, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyduktan sonra, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtıktan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra en son size mürşidinizi isteme noktasında kalbinizde kesin bir temayülü görür Allah-u Teala ve size mürşidinizi gösterir. Ulaşıp tövbe ettiğiniz zaman, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalbinizdeki küfür kelimesi yok olacaktır.
yerine iman kelimesi yazılacaktır. İşte sevginin artması bundan sonra hızla gerçekleşecektir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde her %7 nur birikimi öfke, kin, gayz, düşmanlık, nefret afetlerinin her birinde mutlaka %7 azalmayı ifade eder. Buna karşılık ruhunuzun bunların karşıtı olan hasletleri gelirler. O noktalardaki, o safhalardaki, o kesimlerdeki yerlerini alırlar. Yok olan afetlerin yerini hasletler, onların zıttı olan hasletler mutlaka tamamlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki Allah Teala ortalama standartlarda bir insanın her birine 10'ar derecelik afet veriyor. 19 afet söz konusu olduğuna göre 19 çeşit, 190 puan eder bu. 10 puan veriyor her birine. Ama birisi 3, birisi 6, birisi 9, birisi 15, birisi 18, birisi 7. Böylece bunların toplamı mutlaka 190 eder. Öyleyse nefsinizin afetleri 10 puansa, ruhunuzun hasretleri de 10 puansa, ikisinin toplamı mutlaka 20 çıkar. İhsan afeti 6 olan bir kişide, 6 puan olan bir kişide, itaat hasreti 14 puandır. İkisinin toplamı 20 çıkacak. Nefret afeti 8 puan olan birisinde, sevgi afeti 12 puandır. Böylece toplam 20'ye tamamlanıyor ya, daimi zikre ulaştığınız zaman bütün hasretler 0, affedersiniz, bütün afetler 0, bütün hasretler 20 oluyor. İşte bunun için devam ettikçe nefs tezkiyesine, birincide %7 azalır. Nefsinizdeki nefret afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti. İkincisinde %14 azalır. %7 daha, %14. Üçüncüsünde %21. Hangi noktadaysa ona göre yüzde değerlerini vereceksiniz. Çünkü bittiği anda hepsi birden sona erecek. Ve böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri devamlı olarak azalacaktır. Siz 7 kademede tezkiyeyi tamamladığınız zaman, nefsiniz tezkiye olduğu zaman, nefsinizin kalbinde %51 nurlar yerleştiği zaman bütün afetlerin %51'i azalmıştır. Boyutlarına göre %51. 18 puanlık nefreti olan birinde 9 puan azalırken 6 puanlık nefreti olan birinde 3 puan azalır. Öyleyse yüzdeler buna göre tezik tayin eder ve nefretler, sevginin karşılığındaki afetler azaldıkça nefs tezkiyesiyle sevgi çoğalır. Öyleyse nefs tezkiyesinin başladığı noktadan evvelki sevginizle nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren daimi zikre kadar ulaşan bir skala içerisinde sevginiz çok büyük boyutta artacaktır. Birbiriyle kabili kıyas iki sevgi olmayacaktır. Düşünün ki daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına gireceksiniz. Çünkü kalbiniz bütün boyutlarıyla sevgiyle dolu. Öyleyse sevmek bir müşterek vasıftır. İnsanları da seversiniz, Allah'ı da seversiniz. İnsanları sevdikçe Allah'ı daha çok seversiniz.
Allah'ı daha çok sevdikçe insanları daha çok seversiniz. Ve sevgi bir müşterek dizayndır. Bütün etrafınızdaki her şeye karşı. Zannetmeyin ki Allah'ı daha çok seviyorsunuz diye başkalarına karşı sevginiz azalacak. Gene zannetmeyin ki başkalarını daha çok seviyorsunuz diye Allah'a karşı sevginiz azalacak. Hayır, biri çoğaldığı zaman diğeri de çoğalır. Sevgi sonsuz bir vesiredir. Öyleyse tabiyet öncesi sevgide nefsinizin afetleri azalmıyor ki sevgi hasreti çoğalsın. Ama tabiyet sonrası sevgide nefsinizin afetleri devamlı azalıyor. Sevgi hasreti de devamlı çoğalıyor. Birbirinden çok farklı iki betere. Hele daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a en çok sevenlerin sonsuz sevginin içine gireceksiniz. Allah razı olsun. D şıkkında diyor ki kardeşimiz, tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarda o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Hepsi kardeşimizin söylediklerinin hepsi yerlerine oturuyor burada. Tarık kardeşimiz İstanbul'dan. Evet. Tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini söyleyebiliriz. Ve çevresinde dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dinlemenin kapılarını açtığını söyleyebiliriz. Buradaki sevginin, o kişinin kalbindeki Allah'a karşı olan sevginin artması nefs tezkiyesiyle gerçekleşmiyor. O kişinin kalbine faziletler gelip de nefsin afetlerini yok ettiği için değil. Burada bu başlangıç sevgisinin nefsin afetlerine bir tesiri yok. Nefsin afetlerini azaltmıyor. Ama sevgi Allah'ın bir başka boyutunda artıyor. Onu nasıl yaptığı Allah'a ait olan bir olay. Ama sevginiz mutlaka artıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması biliyorsunuz ki nefs tezkiyesine bağlı. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikir yapsanız bile nefs tezkiyesine ulaşamazsınız. Nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi çıkmış değil. Göğsünüzden kalbinize yol açılmış değil. Kalbinizin mührü açılmış değil. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbindeki afetler azalmaz. Sevgi de ona paralel olarak o tarzda bir nefsin afetlerinin azalması yoluyla sevgi oluşmaz. Ama sevgi mutlaka nefsinizin kalbiyle alakalı bir konu değildir. Ruhunuzun kalbi sevgiyle doludur %100. Öyleyse sevgi hasreti ruhun en büyük özelliğidir. Bu sevgi Allah'a göre bir başka dizayn içinde Allah'ın yolunda ilerledikçe, yani uzak dalaletten yakın dalalete ve hidayete ulaştığınız 10 kademelik süreç içerisinde devamlı Allah'a karşı olan sevginiz artar. Ama bu artış nefsinizin kalbinde bir değişikliği oluşturmaz. Öyleyse bu sevgi ruhunuzun da kalbindeki durumu değiştiremez. İkisinin toplamı her zaman eşit çıkacağı için birinde azalma olmadan ötekinde çoğalma olması söz konusu değildir. Öyleyse burada farklı bir ortam var. Sevginin düşünce platformunda yükselmesi, artması, hissiyat açısından genişlemesi söz konusu. Ama nefsin afetleri ve ruhun hasretleri arasında bir değişme yapmadan hissiyat oranı açısından genişlemesi söz konusudur. Allah razı olsun.
D şıkkında diyor ki tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde düzen ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Evet, net olarak bunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki sevgi artışının mahiyeti söylediğimiz gibi. E şıkkında da diyor ki Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Sadece Allah'ın bildiği bir ölçü içerisinde Allah'ı kişinin mutlaka sevmesi gerek. Allah'ın kalplerinde hayır görmeyenler, görmediği kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Kalpleri maraz olanlardır. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İsyanda olanlardır. Kalpleri maraz olanlardır. Hasta olanlardır. Bunların hepsi de aslında kalpleri kasiyet bağlanmış olanlardır. Hem karanlıktır kalpleri hem de sertleşmiştir. Ama buna rağmen iki grup insan var gene. Bir, Allah'a olan sevgileri hakim. İki, şeytana olan sevgileri hakim. Bir başka ifadeyle iyiliğe dönük olan insanlar, başka insanlarla ilişkilerinde özellikle onların kötülüğünü istemeyen insanlar, yani onların kötülüğünü hedef almamış olan insanlar, başka insanların kötülüğüne yönelmemiş olan insanlar, özellikle kötülük etmek istemeyen insanlar, yani bir kısım insan vardır, özellikle kötülük etmek ister. Yani bütün gayretiyle başka insanlara bir kötülük yapabilir miyim diye yaşar. Bir kısım insanlar da vardır, onlar gibi değillerdir, onlar başkalarına kötülük yapmak istemezler. Ama asker kadar birisi onlara bir kötülük yaparsa, o zaman belki onlar da kötülük yaparlar. Ama özellikle başka kimse ona bir şey yapmadan, özellikle başkasının kötülüğünü isteyerek davranış biçimleri onların yoktur. İşte onlar, o insanlar Allah'ın kalplerinde hayır gördükleridir. Allah'ı sevmekle Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir doğru orantı vardır. O bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah-u Teala tarafından seçilme

0: birinci sure. Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resul'ün en ahsen örnek olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki Resul'ün bizler için ahsen örnek, ahsen bir örnek olabilmesi için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız demişler. İkinci suali, 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikir etmek en alt seviyede zühd makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayette nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü diyorlar. Diğer bir sualimiz Ankara'dan Seda Hanım'dan geliyor. Şöyle ki, Muhterim Efendi, Zeynep'ten Hasret ve Hürmet Efendim, birinci suali, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala, Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa Suresi 45. ayet-i kerimesinde de Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter buyuruyor. Sualinin A şıkkı. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir? B şıkkı. Allah'ın yardımının kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Ve diğer bir suali, ikinci suali. Efendimiz, Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah-u Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Efendimiz, buradaki iki ölü arasındaki fark nedir? Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Bekir Bey de sualinde şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hasret ve hürmet ederim. Birinci suali. Efendimiz, daimi zikreye yönelik çalışmalarımızdan sohbetlerinizi dinleyince iştiyakla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellikle mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sürat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İkinci suali. Allah'ın yoluna insanların amelle değil, niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Sualinin A şıkkı. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Aynı sualin B şıkkı. Efendimiz, Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz de Allah'ın razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz ama henüz başaramadık. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Biz iki kardeşiz. İkinci denememizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. Bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor. Bu kadar kısa sürede nasıl yetişeceğiz diye sormuşlar. Ve programımızın inşallah son saniyede şöyle diyor Amerika'dan öğrencileriniz. Muhterem Efendimiz, saygı ve sevgiyle mübarek ellerinize öperiz. Rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Ne zaman rica etmeliyiz, ne zaman arz etmeliyiz? Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Allah razı olsun demişler. İnşallah programımızın son sualine muhterem efendimiz.
1: Allah rızası razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. İşte saatlerdir bir aradayız. Namaz kılarak, sohbet yaparak, Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparak, dinlerin birleştirmesi konusunda konuşarak, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepinize karşı çok muhabbet duyuyorum. Sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bizler

Allah'ın yolundayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu çağa damgasını vuracak olanların. Bu çağ hidayet çağıdır. Dikkat edin ki bu dergahın dışında hidayetten bahseden insanlar yok. Hidayetin ne olduğu bile bilinmiyor. Oysa ki çağın adı hidayet çağı. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. İşte onun için buradayız. Hepimiz görevliyiz. Sizler de, biz de. Hamdolsun ki emirleri veren o yüce Allah. Öyleyse onun hedef gösterdiği bir statü içerisinde sonsuz bir mutlulukla güzellikleri insanlara ulaştırmakla vazifeliyiz. İnsanları da Allah'a ulaştırmakla. Öyleyse şu güzel hayatımıza bir bakın, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer ben buradan sizlere seslenebiliyorsam, dünyanın neresinde olursanız olun, beni bu bilgisayardan izleyebiliyorsanız, sesimi duyabiliyorsanız, diyelim ki Avustralya'dasınız. Var kardeşlerimiz. Öyleyse siz oradan bizi izleyebiliyorsunuz. Diyelim ki kutuplardasınız. Oradan da izleyebiliyorsunuz. Nerede olursanız olun, biz sizinle beraberiz. İşte çağımızın tekniğinin geliştirdiği böyle bir imkanla bir bilgisayara ağıyla Allah'ın üniversitesi sizlere her yerde ulaşıyor. Duvarsız bir üniversite ne demekmiş görüyoruz. Duvarımız yok. Bir bilgisayar üniversitesi. Ama size dünyada hiç kimsenin ulaştıramayacağı Allah'ın Allah'tan gelen bilgilerini ulaştırıyor. İşte böyle bir düzen içindeyiz. Beraberiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Şimdi İstanbul'dan Servet Bey kardeşimiz bakalım ne diyor. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Lekad kâne leküm fî resulullâhi. Üsvetin hazırlık. And olsun ki diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulü'nde sizin için ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler için? Sizin için. Sizlerden şunlar için diyor Allah-u Teala. Limen kâne yercullâhe. Allah'a ulaşmayı dileyen, vel yevmel ahire, Allah'a ulaşanlar ve zekerallahe kesira, ve Allah'ı çok zikredenler. Şimdi burada

Dürüst Resul'ün bizler için ahsen bir örnek olması için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ve Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'ın Resulüne örnek alanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. Ötekiler hiçbir zaman Resul'ü örnek almayı dilemezler. Onlar kibir sahipleridir. Onlar Allah'ın irşat yolunu görüp de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, irşat yolunu kabul etmeyenlerdir. Gay yolunu kabul edenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Amelleri boşa gitmiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Resulü örnek almaz. Allah kimin kalbinde hayır görürse, bu akşam epey bahsettik bu konudan, onların etrafında öyle olaylar oluşturur ki o kişiler Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte bu noktadan itibaren Resul onlar için örnektir. Burada Yacullah olarak Allah Teala ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerler. Femen kânü yâcu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi ehad. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. Ellezine la yercune likâina. Onlar bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. İşte iki tane birbirine zıt ayet-i kerime. Birincisinde Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka yevmül ahire ulaşacaktır. Yevmül ahir, Allah'a ulaştığınız gün. O kişi mutlaka yevmül ahire ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme ulaşacaktır. Öyleyse ikinciler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Resul bir mana ifade etmemek şöyle dursun. Bir mana ifade etmediği gibi onlar Resul'e her zaman, bu insanlar, bu türdeki insanlar her zaman her devirdeki Allah'ın Resullerine sahtekar demişlerdir. Onları Allah'ın Resullerine mutlaka sahtekarlıkla itham etmişlerdir. Ve ona asla Allah'ın Resulüne inanmamışlardır. Hiçbir zaman Allah'ı sormayı akıl edememişlerdir. Oysa ki hacet namazını kılsalar sorsalar Allah-u Teala onlara da cevap verecek. İnkar edemeyecekleri bir şekilde Resulün Resul olduğunu Allah onlara ispat edecek hacet namazı kılmaları halinde. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Bu ayet onlar için değil. Onlar hiçbir zaman Resulü örnek olarak almazlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ancak ona 10 tane ihsan verir. Ancak o mürşidine ulaşır. Ve Resul onun için mutlak bir örnek olur. Resul o, Resul'e veya mürşidine, kendisine en yakın olan mürşide ulaştığı zaman artık ruhu kendisinden ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zikri giderek artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır, zikri günün yarısına varmamıştır. Fena makamındadır. Beka makamındadır. Zikri günün yarısına varmamıştır. Ama ne zaman
zikri dinin yarısını aşarsa beka makamını aşar ve züht makamının sahibi olur. Burası 24. basamak. Sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. En sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Resul daimi zikriyle bir örnektir. Resul Allah'a erdiren başın üzerindeki nimetle bir örnektir. Resul Allah'ın kendisine verdiği ilimle bir örnektir. Öyleyse Allah'a varmayı murad eden bir kişi için Resul ulaşılabilecek bir yerdeyse kendisine ulaşılması lazım gelen bir örnek ifade eder. Bu noktaya ulaşıp da Resul'e vasıl olduğu zaman kişi, o zaman Resul Allah'a ulaşmayı hedef alanların daha evvel Allah'a ulaşmış olması itibariyle bir önde gelen örneğidir. Daha sonra ise kişi günün yarısını aşacak bir zikrin sahibi olacaktır. Her birisi onun yolunda bir merhaledir. Daha ötesi, daha ötesi Resul'ün daimi zikri o kişiyi daha sonraki hedef olarak yakalayacaktır. Allah razı olsun. İkinci salih kardeşimizin, Servet kardeşimizin 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikretmek en alt seviyede züht makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayetten nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir diyor kardeşimiz. Her birisi yolun bir dizaynını gösteriyor. Daimi zikre varmadan önce günün yarısını aşmak mecburiyetindesiniz. Zikir açısından Allah-u Teala 3 hedef gösteriyor. 1- Allah'ı zikredin ara sıra. 2- Allah'ı çok zikredin, günün yarısından çok zikredin. 3- Daimi zikrin sahibi olun. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerimesinde Rezkür ismi Rabbike ve tevettelilehi tepkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ı zikrederek Allah'a dönmemiz açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Ahzab Suresi 41. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Bu zikir müessesesi 24. basamağı ifade ediyor. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bir de Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki Feskürullâhe kıyamen kuvuden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, cem üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'yı daimi zikretmemiz emrolunuyor. Görüyoruz ki 3 zikir muhtevasının ortasında çok zikir var. Günün yarısından çok zikir var. Nefsimizin kalbine bakıyoruz. Nefsimizin kalbi açısından meseleyi değerlendirdiğimiz zaman
nefsimizin kalbinin orta noktası, alacakaranlık noktası, nefsimizin kalbinin %50 nura kavuştuğu nokta. Bunu huşudaki 2 ile beraber %51 olarak düşündüğümüz zaman bu da orta nokta. Birinde zamanın orta noktası var. İkincisinde nefsimizin kalbinin orta noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemekse, dilemekle dilememenin arasındaki orta nokta. Dilemeyi bir bütün, dilememeyi de bir bütün olarak kabul edersiniz. Dilediğiniz anda birinci bütünü bitirmiş oldunuz. Dilememeyi bitirmiş oldunuz. İkinci bütüne geçtiniz. Dilemeyi, dilemekle dilememek arasındaki standartlara göre dilediğiniz anı iki tane yarımı birleştirici bir nokta olarak düşünebilirsiniz. Allah'a dilememek, Allah'a dileme konusunun yarısıysa dilemek öteki yarısını oluşturacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bütün orta noktaları burada açık bir şekilde koymuş ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemekle dilememenin orta noktası, birleştiği şu nokta. Zikrinizin günün yarısını aşması, günün birinci yarısı bu, ikinci yarısı şu, onların birleşki noktası, günün yarısını zikrinizin aştığı nokta. Ve nefs tezkiyesi açısından bakıyorsunuz, nefsinizin kalbinde %50 nur, başlangıçta %100 karanlık var. Sonra %50 nur oluşuyor, %50'si hala karanlık. Bu da orta nokta. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala 3 ayrı cepheden 3 ayrı orta noktayı tespit etmiş. Hikmeti bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ayrı ayrı cephelerden konuya baktığınız zaman Allah'ın neleri işaret ettiğini yakalayabiliyorsunuz. Tabii Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun. Ankara'dan Seda Hanım kardeşimiz der ki Allah-u Teala Muhammed Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu in tensurullâhe yensurkum ve yusebbit akdemekum. Ey aminu olanlar, eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam basmanıza sebebiyet verir. Ayaklarınızı sabit kılar. Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa suresi 45. ayet-i kerimede Vallahi alemu bi adaikum. Ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir, iyi bilir. Ve kefa billahi veliyen. Ve Allah dost olarak kafidir. Ve kefa billahi nasiran. Ve Allah yardımcı olarak da kafidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter. Buna, bu iki ayete dayalı olarak suallerini soruyor. A. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir? Allah yolunda
bir gayretin sahibi olması demektir. İşte biz Allah'a yardımcı mıyız? Elbette. Niçin yardımcıyız? 30 küsur yıldır Allah için var olduğumuz için. Allah'ın öğretisini bütün dünyaya yaymak konusunda bir faaliyetin sahibi olduğumuz için. Kur'an'ın varlığına rağmen Kur'an'dan sonra çıkarılan Kur'an'ın bir kısmının unutturulmasına sebebiyet veren bidatları ortaya çıkardığımız için. Allah'a nasıl yardımcı olunur? Bunu tespit etmek hiç de zor değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın sizlerden ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk iki safhada gerçekleşiyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet saadetini elde ettiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları saadete davet ediyorsa, mutluluğa davet ediyorsa, bütün insanlara mutluluğu garanti ediyorsa ve Allah Teala bütün insanlar için bir mutluluk peçetesi olarak çıkarmışlar Kur'an-ı Kerim'e. Burada ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah Teala bütün insanları bir yerlerde görmek istiyor. Mutluluk standartlarında. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine erer. İşte Allah'a yardımcı olmak ne demek burada? İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırın. Kimler buna icabet ederse siz onlara yardımcı oldunuz. Ama Allah'a da yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah Teala o kişilerin kalbi Allah'ı işitecek noktaya gelmeden önce onlara hitap etmez. Onlara sesini işittirmez. Allah'ın sesini işittirmesi için kişinin buna liyakati asıldır. Öyleyse o insanlara sesini işittirecek olan başkaları var. Biz varız. Sizler varsınız. Kimleri Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişseniz siz tebliğinizi yaptınız. O insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse mutlaka cennetlerini kurtardılar. İşte siz o insanlara yardımcı olmakla Allah'a yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah'ın istediği de o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın cennetine girmesiydi. Temin ettiniz onu. O insanlara açıklama yaptınız. Onlara ikna ettiniz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Diledikleri an onlar kurtuluşa erdiler. Allah size o bilgileri bizim vasıtamıza ulaştırarak yardımcı oldu. Siz de o insanlara bu bilgiyi ulaştırarak yardımcı oldunuz ve onların cenneti kazanmalarına sebebiyet verdiniz. Öyleyse Allah'ın yardımcısı oldunuz. Ondan sonraki kademelerde gene kişiye anlatacaksınız ki onunla işler bitmiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala ona 10 tane ihsan verecektir. O 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Bunları anlattığınız zaman o konuda bir faaliyetin sahibi olacak, öğrenecek bunları ve yaşayacak. Allah'ın o güzelliklerini yaşayacak. Mürşide ulaşmayı dilediği bir an gelecek. Anlayacak ki bu kendisinden değil, Allah ona yardım etmiş. Ama siz de ona yardım ettiniz. O kişiyi mürşidine ulaşmakta teçhiz ettiniz. Ona yardımcı oldunuz. Kişi mürşidine ulaştı. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan. İkinci kat cenneti kazandı. Mümin olmak şerefine erdi. Dalaletten kurtardı. Kendisine hidayete ulaştı. Bütün günahları sevaba çevirdi. Bakın ona ne kadar çok yardımcı oldunuz.
Allah'ın istediği neydi o kişiden? Bunları gerçekleştirmesi. Öyleyse Allah'a da yardımcı olsunuz. O hedeflere onları ulaştırmakla. Ulaştırmakta yardımcı olmakla. Daha sonraki safhalarda da onlara yardımcı oldukça adım adım bir yerlere gidecekler. Bir süre sonra onlar da başkalarına yardımcı olmaya başlayacaklar. Ne olacak? Onlar da Allah'a yardım etmeye başlamışlar demek ki. Allah bizden ne istiyor? Mutluluğumuzu. Öyleyse Allah'ın bize öğretilerini başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabiliyorsak, onlar da onları gerçekleştirip bu gerçek mutluluğu yaşamaya başlıyorlarsa, onların yaşaması sizin için bir mutluluk vesilesi değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyorsunuz? İşte o zaman Allah'a, onlara yardım etmekle Allah'a yardım ediyorsunuz. Siz bu güzellikleri yaşadığınız zaman, bu güzellikleri yaşayarak Allah'a yardım etmiş oluyorsunuz. Çünkü Allah Teala sizin öyle olmanızı istiyor. Cennet saadetini hemen elde etmenizi istiyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Mürşidinize ulaşıp ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'ın evliyası olacaksınız. Dünya saadetinin yarısına sahip olacaksınız. Allah Teala bunları sizden istiyor. Oraya ulaştığınız zaman siz Allah'a yardım ettiniz. Mürşidiniz ve Allah da size yardım etti. Daha üst kademelerde dünya saadeti giderek artacak. Fizik vücudunun tesliminde %90'ı geçecek. Nefsinizin Allah'a tesliminde dünya saadetinin de %100'üne ulaşacaksınız. Ve başkalarını Allah'ın yolunda teçhiz ettikçe, onlara mutlulukları Allah'ın yaşatmasına vesile oldukça hep Allah'a yardım etmiş olacaksınız. Allah razı olsun. Allah'ın kişiye yardımcı olması ne demektir? Misali ben vereyim. Eğer Allah bize yardım etmese, bu söylediklerimizin hiçbirisini size ulaştırmamız mümkün olmazdı. Diyelim ki gene de bir gün öldüğümüzde olurduk. Ne olurduk? Şu anda size o din öğreticileri niye öğretiyorlarsa, Allah'ın kurtuluş reçetesinin dışında olan her şeyi biz de size öğretiyor olacaktık. Ve hiçbir işe yaramayacaktı. Ne Allah'ın yardımcısı olabilecektik, ne de sizin yardımcınız olabilecektik. Sadece faydasız bir ilmin gereksiz savunucusu olacaktık. İnsanları cehenneme götüren bir imam olacaktık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah'a yardım etmek, Allah'ın sevgilisi olmak kolay bir olay değildir. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Düşünün ki çağımız hidayet çağı. Ve biz bu hidayet açıklamalarını yaptığımız güne kadar insanlar hidayetin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değillerdi. Şimdi öğreniyorlar hidayetin ne olduğunu. Eğer Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, biz size ve onlara öğretebilir miydik? İşte Allah Teala bize onları öğretmekle ve sizlere öğretmemizi temin etmekle bize yardım ediyor. Siz de başkalarını öğretmeye başladığınız zaman Allah'ın yardımını net olarak hissedeceksiniz. Aranızda devamlı konuşmalar yapan kardeşlerimiz var. Anlatıyorlar ve anlattıkları zaman hissediyorlar Allah-u Teala'nın yardımının kendilerine nasıl, ne boyutta geldiğini. Ondan büyük mutluluk ve huzur duyuyorlar. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse işte Allah bize yardımcı olduğu için bunları size söyleyebiliyoruz. Şu anda söylediklerimiz bize ait şeyler değil, hep ona ait şeyler. Şu anda dünyadaki insanların, din öğreticilerinin bilmediği hidayetin ne olduğunu biliyorsak, takvanın ne olduğunu biliyorsak, Allah'a kul olmanın ne olduğunu biliyorsak, teslimin ne olduğunu biliyorsak, 28 basamağı biliyorsak,
Bunların hiçbirisi onların literatüründe mevcut değil. Biz söyledikçe onlar bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok diyorlar baştan. Hepsini birer birer ispat ettiğimiz zaman sus pus oluyorlar ve çekiliyorlar. Cevap veremeyeceklerini biliyorlar. Ya demagoji yapacaklar, yani o öyle manaya gelmez deyip konuyu saptırmaya çalışacaklar veya hakikatleri kabul edecekler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah bize yardımcı olduğu için bu kadar bilgiyi sizlere aktarabiliyoruz Kur'an'ın ışığı altında ve bunlar bu çağın kesin işaretleri. Hidayetçi olmanın, hidayete erdirmenin kesin işaretleri. C. Allah'ın yardımının, kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Allah'ın yardımı, bize olan yardımı, bizim sizlere bunu anlatmamızı, bunların hepsini anlatmamızı, sizi teçhiz etmemizi, sizin de başka insanları teçhiz etmenizi sağlıyor. Öyleyse Allah bize yardım ediyor, biz size yardım ediyoruz. Bizim yardımımızla Allah da size yardım etmiş oluyor. Siz başkalarına öğretmeye başladığınız zaman Allah size özellikle yardım etmiş oluyor. Onlara da yardım etmiş oluyor öğrenmelerini sağladığı için. Ve böylece bir karşılıklı insanlarla Allah arasında yardımlaşma söz konusu. İkinci söyleyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah-u Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Buradaki iki ölü arasındaki fark nedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki onlar bakarlar, seni gördüklerini zannedersin. Ama görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar diyor ölüdürler. Onlar seni dinlerler, İşittiklerini sanırsın ama işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezarlardaki ölülere işittirecek değilsin diyor Allah Teala. Öyleyse bakan görmeyen, duyan ama işitmeyen insanlar söz konusu. İşte bunlara ölüler diyor Allah Teala. Gözleri var, bakıyor ama kişinin mürşit olduğunu görmüyor. Kulakları var, dinliyor. Ama manasına varamıyor irşad makamının irşada mütalik söylediklerinin. İşte bu insanlara ölü diyor Allah-u Teala. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölmeden evvel ölünüz dediği ölüler farklı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunda olmasaydınız, ruhunuz ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı. Nereye gidecekti? Allah'a gidecekti. Ruhunuzun öldüğünüz an vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması müessesesini hatırlayın. Şimdi siz bunu sağ iken yaptınız. Mürşidinize ulaştınız. Aynı anda devrin imamının ruhu başınız üzerine geldi, yerleşti. Ruhunuz vücudundan ayrıldı. Çoğunuzun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaştı. Bu çatının altında hamdolsun ki çok sayıda evliya var. Ruhunuz Allah'a erdiği için evliya oldunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmanın bahtiyarlığını, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Peki nasıl oldu bu? Tabi olduğunuz gün ruhunuz sizden ayrıldı. Bu olmasaydı ölünceye kadar ruhunuz hep sizinle beraber kalmak mecburiyetindeydi. Ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı, Allah'a ulaşacaktı. Ama şimdi ölmeden evvel ulaştı. Yani öldüğünüz zaman vücuda gelecek olan vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması olayı siz hayattayken gerçekleşti. Yani siz ölmeden evvel öldünüz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki diyor ey sahabe.
Allah size 700 katını versin. Ölmeden evvel ölmeniz, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Ama ulaşıncaya kadar, geçen süreç içerisinde Allah Teala'nın size vereceği 1'e 100 nefsi emmalede, 1'e 200 nefsi levamede, nefsi mülhimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiye madiye tezkiyede 500, 600, 700. Ne oldu? Gene ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldükten sonra Allah'a ulaşacak olan ruhunuz, o zaman hiçbir şey kazanmadan Allah'a ulaşacaktı ve cehenneme gidecektiniz. Ama şimdi de ulaştı. Hem Allah'ın cennetine gideceksiniz, hem de üçüncü kat cennete, hem de her kazandığınız derecenin 7 defa %1'e 100 kazandığınız için her kazandığınız derecenin 700 katını Allah Teala size verecek. Ruhunuz gene sizden ayrıldı hayattayken, gene Allah'a ulaştı. Aynı şey Allah'a ulaşması. Ama hayattayken yaptınız bunu ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse buradaki ölmeden evvel ölme işlemini gerçekleştirdiniz. İşte hayattasınız. Ama ölmüş olsaydınız ruhunuz Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken de ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaştı. Yani ölmeden evvel öldünüz. Siz de bir ölüsünüz ama siz çok hayırlı bir ölüsünüz. Çünkü çoğunuzun güzel şeyleri var. Bir kısmınızın kalp gözü açılmış durumda. Bir kısmınızın kalp kulağı açılmış durumda. Güzel kokular duyuyorsunuz. Zikriniz adım adım ilerliyor. Güzellikleri yaşıyorsunuz. Bu güzel bir ölüm. Ölmeden evvel ölüm ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılması demek. Ve Allah'a vardığınız zaman bir eğriyizi alıyorsunuz demek. Öyleyse o baş gözleri bakanlardan değilsiniz. Siz bakıyorsunuz ve bizim irşat makamının sahibi olduğumuzu görebiliyorsunuz. Sözlerimi anlayabiliyorsunuz. O yüz binlerce insan anlayamazken, üstelik din adamı olmalarına rağmen, profesör olmalarına rağmen anlayamazken, siz anlayabiliyorsunuz. Çünkü siz o ölülerden değilsiniz. Onlar o ölülerden. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz diyor ki, daimi zikre yönelik çalışmalarımızda sohbetlerinizi dinleyince ihtiyatla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellik ve mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sürat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İşte söylüyorsunuz, son sürat koşuyorken diyorsunuz, son sürat koşmanız gerekmiyor. Bekir kardeşim, mesele araları kapatmak. Anahtar burada, sır burada. Yarım bıraktığınız bir şey var. Araları kapatamıyorsunuz. Diyelim ki 20 dakikadasınız. Diyelim ki 30 dakikadasınız. Bir günde hiç değilse 5 tane yarım saati birbirine bağlamalısınız. Bir ara 2 tanesini bağladınız. Sonra gene 2 tanesini bağladınız. Sonra gene 2 tanesini bağladınız. Bir günde 6 taneyi bağlamış oluyorsunuz. Güzel. Daha aşağı indiğinizde bu 8 tane olmalı, 10 tane olmalı, 15 dakikada mesela. 10 dakikada 20 tane olmalı. Araları birbirine bağlamak, hedefiniz bu olacak.
İşte hepinizin ihmal ettiği şey bu. Biz başlangıçta 52 dakikalık bir zaman sürecinde iki tanesini birbirine bağlamanız çok güç olur diye düşünüyoruz. Ve bunu da sizden istemiyoruz. Başlayın diyoruz zikre, sonra unuttuğunuz anda kalsın. Zarar yok. Ama mesafe kısaldıkça araları birbirine bağlamak temel hedefiniz olacak. Bağlamayı yapamadığınız sürece bu işi başaramazsınız. Ama bağlamaları hangi ölçüde gerçekleştirirseniz o zaman göreceksiniz ki o ölçüde başarıya koşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuzda Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz. Sonsuz şükredeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde son derece de önemli bir konu. Çünkü daimi zikir üzerinize farz. Farz olduğu cihetle değil, onun size ulaştıracağı, daimi zikrin size ulaştıracağı o sonsuz zevkleri düşünün. Kalp gözünüz açılmış, gece seccadenin üzerindesiniz, uyumuyorsunuz. Kalp kulağınız açılmış, Rabbinizle konuşuyorsunuz. Onun size gösterdiği bütün kainatı görüyorsunuz. Bir gün onu da göreceksiniz. Bütün bunlar daimi zikre ulaşmanıza dayalı. Öyleyse araları birleştirmeyi usul haline getirin. Birleştirebildiğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Araları işte o yarım bıraktığınız şey araları birleştirmek. Ve daimi zikrin en önemli yönü, ihmal edilmemesi lazım gelen, üzerinde çok çalışılması lazım gelen yönü budur. Onların 30-40 sene uğraşmaları da hep bu araları bağlamak istikametinde olmuştur. Ama başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, yeni bir asr-ı saadete girmek üzere dünya. Sevgili kardeşlerim, zaman hızlı ilerliyor. Ahir zamandayız. Bizim zamanımızda bir insanın Allah'a ulaşması 1,5 yıllık bir vetereydi. Mesela ben 1,5 yılda Allah'a ulaşabildim. Ama sizin aranızda 1 ayda Allah'a ulaşanlar var. Bunun normal süresinin 6 ay olduğunu düşünelim. 6 ayda olsa 1,5 yıl 6 aya inmiş durumda. Ama söylediğim gibi 1 aydan daha kısa bir süre içinde, mesela 28 günde vuslatını tamamlayanlar oldu aranızda. Öyleyse 1,5 yıl nerede? 1 ay nerede? Zaman hızla ilerliyor. Onun için onların 30 senede ulaştığı yere siz kısa sürede ulaşabilirsiniz. 1 yılda ulaşabilirsiniz. Ama araları bağlamayı unutmazsanız. Sakın unutmayın. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'ın yoluna insanların amelle değil, niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, Allah'ın yolunda olmayacaktınız. Niyet amelden üstündür. Ama ait olduğunuz yerin değerini bilin. Kıymetini bilin. Ve bunu başaracağınızdan emin olmanızı isterim. Allah razı olsun. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Şu düşüncenize, zihninize araları bağlamayı mutlaka gerçekleştireceğinize dair bir inancı, kesin inancı, idefiksi yerleştirmelisiniz. Sabit bir düşünce standardı. Ben bunu mutlaka yapacağım demelisiniz. Ve bütün gücünüzle sarılmalısınız. En başta size en kolay gelen saatlerde deneyin. O iki tane noktanın arasını mutlaka birleştirmelisiniz. Bir taneyi birleştirdiğiniz gün ilk zaferi kazanacaksınız. Bakalım en üst noktada
hangi noktada kazanacaksınız? Kim 52 dakikayı birbirine ilk günde daha veya birkaç gün içinde bağlayabilirse, yani 52 dakika boyunca hep Allah-u Teala'yı zikrederse ilk başarıyı kazanmıştır. İkinci başarı iki tane 52 dakikayı birleştirmesi. Belki onu bir dakika içinde, bir hafta içinde gerçekleştiremez. Belki 51 dakikayı, iki tane 51 dakikayı birbirine bağlar. Ama vakit küçüldükçe zaman farkları, sinyaller arasındaki zaman küçüldükçe sizin iki tane noktayı, bir iki tane sinyali birbirine bağlama imkanınız giderek artacaktır. İşte en üst noktada nerede yakalıyorsanız ben sizi tebrik edeceğim o istikamette. Bravo diyeceğim. Senden başka şu anda bunu yapabilen yok. Birincisin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sormuşlar birisine, ya sen geçen gün koşuya girmişsin, kaçıncı oldun? Üçüncü oldun demiş. Bravo demişler, ya çok büyük başarı bu. Kaç kişi koştunuz? Üç kişi demiş. Şimdi kardeşimiz A şeklinde diyor ki, düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? İşte önemi budur. Sizin için bunu net olarak yerlerine oturtmanız asıldır. Bütün gücünüzle iki tane sinyal arasını birbirine bağlamaya çalışacaksınız. İlk başarınızı da bana haber vereceksiniz. Ben de buradan herkese söyleyeceğim. İşte diyeceğim, bu birinci. 52 dakikadan başlayın. Bir yarış çıktı aranızda şu anda. 52 dakikadan itibaren bakalım hanginiz ilk 52 dakikayı birbirine bağlayabileceksiniz. Ondan sonra vazgeçmemeniz asıldır. Bakalım hanginiz iki tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Bakalım hanginiz üç tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Daha çoğunu bekleyemiyorum. Ümidim de yok. Ama ya beni mahcup ederseniz, o zaman çok sevinirim. Beni mahcup etmeye çalışın. Ümidim yok diyorum madem. Buna çok çalışmalısınız. Hadi bir gayretin içinde olun. Beraberce sevinelim. Diyor ki kardeşimiz, Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz ise Allah razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz. Ama henüz başaramadık söylediğim sebeple. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Sırrını demin söyledik. Biz iki kardeşiz. İkinci dönemimizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. 19 dakikada olan kardeşimiz en az 4 tane 19 dakikayı birbirine bağlamadı bir gün içinde. Yani 4 tane 19 dakika ard arda gelecek. Yaklaşık 80 dakikalık bir zamanı bu kişi zikirle kesintisiz bir şekilde geçirebilirse büyük başarıdır bu. Her gün en az bu kadar. Göreceksiniz ki hemen arkasından bunu başardığınız zaman beşinciye ulaşmak için büyük bir güç hissedeceksiniz içinizde. Layık oldunuz çünkü ona, daha üstün başarıya ulaşmak için alttaki zemini doldurdunuz ve layık oldunuz. Öyleyse bu konuda büyük bir gayretin sahibi olun. Şeyden sorabilirim. Öyleyse bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor diyor kardeşimiz. Evet. Yeni başlamış olun, yeni başlamamış olun ama başarı sizin önünüzde. Gayretin sahibi olursanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mutlaka başarırsınız. Gayret sizden. Allah-u Teala'nın nusreti Allah'tan. Bize gelince biz bir duacıyız. Allah'ın sizler hakkındaki taleplerimizi kabulünü dileriz. O zaman himmet olur. Allah razı olsun. Ve son sual, Amerika'daki öğrencilerimiz
Diyor ki rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir konu bu. Adab-ı maşeret açısından, ki tasavvuf edep demektir, son derece önemli bir konu. Ne zaman rica etmeliyiz, ne zaman arz etmeliyiz? Şimdi bizim devlet kademelerimizde mafevk, madun ilişkilerinde, yani asla üst arasındaki ilişkilerde mafevk üsttür, madun alttır. Asttır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, askerden misal verelim, bir yüzbaşıyla bir teğmen. Teğmen yüzbaşıya söyleyeceklerini arz eder. Bu rütbe itibariyle geçerli olduğu gibi makam itibariyle geçerlidir. Diyelim ki iki tane yüzbaşı arasında bir dizayn var. Birisi bölük kumandanı, öteki bölük kumandan yardımcısı. İkisi de yüzbaşı olmasına rağmen bölük kumandan yardımcısı bölük kumandanına arz eder. Arz, üste yapılan takdimin adıdır. Osmanlı geleneğinde hep arz söz konusudur. Üst olana arz edilir. Bunun karşılığında üst olan alt olandan rica eder. Bunu emrederim demez. Bunun yapılmasını rica ederim der. Bunun manası emrettim demektir. Ama geleneğin güzelliği itibariyle emir kelimesi kullanılmaz. Rica edilir. Öyleyse bir müessesede mesela bankacılık geleneğinde bir müfettiş genel müdürü temsil etmektedir. Bir şubeyi teftiş ettiği zaman şube müdürüyle olan muhaberatında, konuşmalarında, yazılarında sözlerini rica ederim diye bitirir. Genel müdürün temsilcisi olduğu için şube müdüründen hangi şube olursa olsun mutlaka üstün bir pozisyonu vardır. Üst olduğu için o şube müdürüne hitaben yazdığı bütün yazılarda rica ederim ifadesini kullanır. Her şube müdürü de müfettişe genel müdürü temsil ettiği cihetle tekrar ediyorum, arz ederim diye sözlerini bitirir. Yazılı bir beyanatında mutlaka sözlerini arz ederim diye bitirir. Bu Osmanlı geleneğinin bir neticesidir. Konuşmalarımızda da üst makama hitap ederken ona rica ederim demeniz yanlış olur. Bir emir gibi değerlendirilir. Yanlış bir dizayndır. Yani çalıştığınız müessesede siz bir müdürsünüz, genel müdürünüzle konuşuyorsunuz. Ona rica ederim demeniz yanlıştır. Emirlerine arz edeceksiniz. Arz kelimesini kullanacaksınız.

0: ise o bizim yaratıcımızdır, sahibimizdir. Hepimizin ona hitabı dilemek olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üste sorduğunuz zaman bir dileğiniz var mı diye değil, bir emriniz var mı diye sormak durumundasınız. Eğer tasavvufun adab olduğuna inanıyorsanız, tasavvuf adaptan ibaret ise, o zaman bir dileğinin olup olmadığını değil, bir emrinin olup olmadığını soracaksınız. Buna karşılık alacağınız cevapta onun rica ettiğini göreceksiniz. Emretmediğini göreceksiniz. Öyleyse seçim üst makamınsa ona sunduğunuz şeyler arz etme kelimesiyle sunulmalıdır. Emirlerinize, görüşlerinize arz ederiz şeklinde. Ondan alacağınız cevap şunu rica ederim tarzındadır. Olması lazım geleni işaret edecekler. Öyleyse rica kelimesi üst makamın kullanacağı bir kelimedir. Emir vermek istikametinde emir vermenin adaba uygun hale getirilmiş şeklidir. Ama üst makamla konuşurken siz bir şey diliyor musunuz derseniz, dilediğiniz bir şey var mı derseniz, yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Yani adab ölçüleri içinde konuşuyoruz. Herkes dilediği gibi konuşmakta aslında serbest. Ama tasavvuf adaptan ibarettir. Öyleyse böyle bir standartta devam edeceğiz. Böyle bir standartta Allah-u Teala'nın boyutu bunu gösterir. Sevgili öğrenciler, öyleyse her geçen gün daha güzel bir dizaynı, daha güzel bir adabı yerlerine oturtmanın mutluluğunu, huzurunu beraberce yaşayabileceğimizi hem biliyorum hem de ümit ediyorum. Daha güzel günlere ulaşmak üzere sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Bütün sualler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra artık dualara geliyor zaman inşallah. Suallerimizin cevapları burada tamamlanıyor. Bakalım Berhan kardeşimiz dua taleplerini inşallah ulaştıracak. Bakalım neler söylüyor. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendimiz, hürmetinize, mübarek yerinize, sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir, sizlerin din konusunda ulaştırmış olduğunuz sorularınızı cevaplardaki eksik sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alibekir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz ve şu ana kadar bizlere ulaşmış bulunan dua taleplerini, bilgilerinizi arz ediyoruz inşallah.
0: İnşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız.

0: Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikrederseniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Murat'tan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizin için yapamıyoruz. Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah Allah Allah Allah Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun, orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: Gördün mü?
0: Evet, gördüm. Almamış mı demin kaydı? Almamış mı Fatih Bey? İkisi de almamış. Kahve içmek için bize zaman tanıştık. Çünkü... El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunları yapıyor. Azıcık kısımlar sesi. Şimdi

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi, Allah mı vardı, yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki intihaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki intihaya ulaştığımız zaman, ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onun salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yutinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazı sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazı sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olarak ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak. İlmel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlmel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulul elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulu'l-elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. ve başın üzerinde selam nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındın, bütün Allah Teala'nın mürşitlerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemû. Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci göre. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü dönem. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci dönem. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. ve ondan sonra salih makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabliyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah-u Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. Şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnellezîne keferû ve zalemû. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Ve lâ yehdiyehum tarika. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bize alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için yüzüne getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar, kuru ekmekli kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar, balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik, hazırladım. Ama balıklar yok piyasada, balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor? İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa, işte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki, sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor, bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadan ama birisini öldürmüş defa aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı, onun ona yükleyeceği o ağır zamanı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor, kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar, siz de onlardan biri verirsiniz. En ufak bir problemde sızlanıp, ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir gayretin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş.

kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız. Sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz, yerine getirmediğiniz hükmüyle

0: karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki, ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış, çıkıyor bana, önünden geçiyor, marav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah Teala'ya, insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf, onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah'a emanet olun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Gayretlerimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisi ise ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz. İkincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulüne getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor, arabayla gezecek diye, ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir, ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz, o da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış, üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kul hakkı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefs üzerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in icabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmek zorunda adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama 3 kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakma. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna aynı olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derece kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafifse de siz göremeseniz bile, onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığınızı iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş o. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onları davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın. Bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sağınıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz şeytanın düşüncesini, şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır. Yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz. Yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim. Binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'a da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarma söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini içtiyanınızı devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Bunda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, salih, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan o beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlatsak. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde iki ve üç. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin. Ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. emir yapılmamış hükmündedir. O zaman

0: Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Dördüncü soru. Şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Öncelikle bahsi geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabitine acil olmuşlar bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve öğütlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eûzübillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Saitimiz Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir. Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman, onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine ve karşılaştırdık.

0: Parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu bizdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte Davetül Arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların, şunların, şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlardan? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunun ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldanırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep, bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacak mı? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular önerdir. Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofu kelimesi geçiyordu. Aslında sofu kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

0: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Bir güzel günde bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere ve bütün güzellikleri bir defa daha yaşamak üzere beraberiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Üçüncü sure, Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi, Âl-i İmrân suresi ve 75. ayet-i kerime başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kıntarin yu'addihi ilek. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin la yu'addihi ilek. İlla ma dumte aleyhi kayma. Zalike biyennehum kalu leyse aleyna fil ümmiyine sebilun. Ve yekulune alallahil kezibe ve hum yalemun. Allah Teala says from the Allah Teala diyor ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki eğer ona kantar kantar bir şeyler, mesela altın emanet etsen onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Hiç şüphesiz muhakkak ki onların böyle yapmasının sebebi ümmiler konusunda bize bir sorumluluk yoktur demelerindendir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler.

Allah Teala gördüğünüz gibi kitap ehlini ikiye ayırıyor. Her zaman söylediğimiz gibi her peygamberin devrinde bir kısım insan o peygambere tabi olmuş ve Allah'ın bütün güzelliklerini beraberce yaşamışlar. Bu insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini beraberce yaşamışlar. Peygamberleriyle, Hazreti Musa ile ona tabi olanlar, Hazreti İsa ile ona tabi olanlar, havariler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona tabi olanlar, sahabe, Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün mutluluklarını yaşamışlar. Ama aynı devrede, aynı halkın içinde başka insanlar da var. Büyük çoğunluk tabi olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde ne yazık ki böyle olmuş. Hazreti İsa Allah'ın katına alınıncaya kadar geçen süre içinde kendisine sadece reel olarak 12 kişi tabi olmuş. Onlar Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Geri kalanlar hayır, onların karşılarında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de bir azınlık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber her devirde aynı olayı tekrar üretmiş. İşte bu noktadan itibaren, peygamberlerin bulunduğu noktadan itibaren, bugünlere doğru geldikçe dünya nüfusu devamlı büyüyor ama tabi olanlar o daha bu kadar büyüyen nüfusun içinde giderek azalıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların giderek azalması. Tabi olanların sayısının toplumun içinde giderek daha küçülmesi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de hem Hazreti Musa'ya tabi olanlardan bir grup orada yaşıyordu, Yahudilerden, hem de Hazreti İsa'ya tabi olanlardan, Hristiyanlardan bir grup insan orada yaşıyordu. Ve bu küçük gruplar devam ettirmişler asırlar boyunca tabiiyetlerini. Herkes kendi mürşidine tabi olarak devrinin icabını yerine getirmiş. Yani o devirde yaşayanların arasında da bu güzelliği yaşayanlar vardı. Hem Yahudilerin arasında hem de Hristiyanların arasında. İşte onlar kendilerine bir altın bile verseniz onu mutlaka size iade edenler. Yaşamayanlar şeytanın dejenerasyon programının bir gereği olarak kendilerine kantar kantar altın verseniz, öbürleri onu iade ederken size bu ikinci gruba Allah ile olan ilişkilerini tamamen kesmiş olanlara bir tek altın bile verseniz onu size iade etmezler diyor Allah-u Teala. Kitap sahiplerinin arasında iki tane ayrı grup olduğu bu ayette, 75. ayette son derece kesin bir dille anlatılıyor. Daha açık anlatılmaz. Ahlak fıkhtanının, ahlak bozukluğunun büyük gruplarda bütün boyutlarıyla geçerli olduğu, var olduğu ama bir takım insanların bu güzelliği yaşamaya devam ettiklerini görüyoruz. Onlara kantar kantar altın verseniz diyor Allah Teala, onlar altınlarınıza hiçbir şey yapmadan mutlaka size iade ederler buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için tatbik edilmesi lazım gelen şeye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
insanların çoğu güvenilmez duruma giriyor. Ahlak ölçüleri bozuluyor, dejenere oluyor. Genel dejenerasyon bütün insanları kaplıyor, kapsıyor. Hangi insanları? Allah'ın yoluna girmeyen insanları. Her devirde olay işte böyle. Bugün de ne yazık ki İslam aleminin büyük kısmı Allah-u Teala'nın fiil emirlerini en güzel standartlarda uygulamaları gerekirken hayır, onu uygulamıyorlar. Ve dejenerasyon Allah'ın emirleri unutulduğu için artık ne tabi olmayı, ne Allah'a ulaşmayı, ne ruhu ve içi nefsi Allah'a teslim etmeyi insanlar düşünmüyorlar. Allah razı olsun. 76. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhibbul müttekîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin bu 76. ayet-i kerimesi ahdi ifa etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin bir takva kademesi olduğunu kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala burada. Bildiğiniz gibi ezelde Allah Teala hepimizi Araf 172 standartlarında huzurumuzda toplamış. Huzurunda toplamış. Demiş ki hepimize Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyiz? Değil miyim? Biz de demişiz ki Kalu dediler ki diyor Allah Teala bela evet. Evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Hepimiz birden söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü görüyoruz Allah Teala'yı ve söylediklerini de işitiyoruz. Elbette Rabbimiz, elbette Allah görüyoruz ve işitiyoruz Allah Teala'yı. Ve hepimiz diyoruz ki evet. Sen bizim Rabbimizsin. Sen Allah'sın. Onun üzerine Allah Teala ruhlarımızdan misak istiyor. Ruhlarımızın biz ölmeden evvel Allah'a geri dönüp Allah'ın zatına ulaşması konusunda. Fizik vücutlarımızdan ahd istiyor. Fizik vücutlarımızı ölmeden evvel Allah'a teslim etmemiz konusunda. Nefslerimizden yemin istiyor. Nefslerimizin biz ölmeden evvel Allah'a teslim olması konusunda. Tasfiye olarak nefsin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere, nefsin bütün afetleri yok olmak üzere, ruhun bütün hasretleri onların yerini almak üzere Allah-u Teala hepimizden misak alıyor. Bütün nefsler, bütün ruhlardan aldığı misakin yeni başında bütün fizik vücutlardan ahd alıyor ve bütün nefslerden de yemin alıyor. Nefslerin %100 temizlenmesi için, afetlerden tamamen arınması, faziletlerle donatılması için. Şimdi burada konu Allah ile ahdin gerçekleşmesi. Dikkat edin, burada Allah Teala ahd diyor sadece. Allah ile olan ahd demiyor. Gerçi bu ahd Allah ile aramızda yapılmış. Ama burada çok önemli bir farklılık var. Onu ifade etmek istiyorum. Allah Teala ne zaman ahd Allah'ı derse, bunun manası Allah'a ruhunuzun verdiği misaktır. Bir.
Bunun manası aynı zamanda Allah'a nefsinizin verdiği yemindir. İki, bunun manası aynı zamanda fizik vücudunuzun Allah'a verdiği ahdir. Üçü birden ahdallahi adını alır. Allah ile olan ahdiniz adını alır. Bizim Allah ile olan ahdimiz, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kapsıyor. Ama eğer biz insanlara göre ahdimizden bahsediyorsak, burada sadece fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd vardır. Yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Burada Allah Teala Allah ile olan ahdimizden bahsetmiyor. Kim ahdini yerine getirirse diyor. Anlıyoruz ki buradaki ifade bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Yani bizim açımızdan Allah Teala olaya bakıyor. Üç yeminimizi birden ifade etmiyor burada. Sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını işaret ediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. İşte sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu teslimden bahsediyor. Diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu ve hüve muhsinun. Eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki diyor veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Daha sonra Allah Teala diyor ki onlar bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir hüviyette bir olgudan bahsediyor Allah Teala. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse fizik vücutlarımız Allah'a teslim olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımızın Allah'a teslim olması. Bunun adı ahd. İşte bu ayet onu söylüyor. Kim ahdini yerine getirirse ve böylece takvaya ulaşırsa diyor. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemiz yeni bir takva kademesi oluşturuyor. Ve Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Âl-i İmrân suresi 76. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdin yerine getirilmesi söz konusu. Âl-i İmrân 76. Görüyoruz ki burada takva sahibi oluyoruz. Öyleyse şimdi bakalım takva müesseselerine. Allah Teala Bakara suresinde ne diyordu? Ey amin olanlar, takva sahibisiniz diyordu. Amin olan takva sahibi olur diyordu. Öyleyse kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi takva sahibi oluyor. Bu başlangıç takvası. Sonra bakıyoruz ki mürşidine kim tabi olmuşsa Allah Teala onlar için de aynı şeyi söylüyor. Onların da takva sahibi olduklarını söylüyor. Öyleyse
kim mürşidine ulaşmışsa o kişi takva sahibi olur. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hafizin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Burası ön takvanın oluştuğu yer. Hafizin olan, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşan herkes takva sahibidir diyor Allah-u Teala. Burası ön takva. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Allah'a teslim ediyoruz. Ve Allah-u Teala burada kim ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ederse onların takva sahibi olduğunu söylüyor. Aynı ayette Kaf 32'de onlara evvab diyor. Meaba ruhlarını ulaştıranlar. Bu üçüncü seviyede takva, yani gerçek takva. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu ayet gereğince yine takva sahibi oluyoruz. Dördüncü takva. Yani ekber takva. Ya başka bir takva var mı? Elbette var. Ne zaman nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek o zaman azim takvanın sahibi oluyoruz. İşte Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki amin olanlar diyor takva sahipleri takva sahibi olun diyor mürşidinize ulaşın istikametinde kullanmış. Bu birincisi amel olduğumuz anda ön takvanın sahibiyiz. Başlangıç takvasının sahibiyiz. Allah Teala bu amel olanların takva sahibi olmalarını emrediyor. Bu ön takva. Mürşidimize ulaşıp takva sahibi oluyoruz. Sonra mı? Sonra tekrar amel ol diyor Allah Teala. Tekrar takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman tekrar amel ol diyor, tekrar takva sahibi ol diyor. Fizik vücudumuz Allah'a bu ayet gereğince, Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a teslim ettiğimiz zaman ve Allah-u Teala diyor ki tekrar takva sahibi ol ve ıslah ol. Tekrar affedersin, tekrar amel ol ve ıslah ol. Böylece tekrar takva sahibi ol diyor. Bu da beşinci takvayı yani azami takvayı azim takvayı ifade ediyor. Öyleyse burada Allah-u Teala dördüncü takvadan ya da büyük takvadan bahsediyor. Takvayı ekber takvadan bahsediyor. Allah razı olsun. Elbette Allah ile olan ahdimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Kim bu ahdi gerçekleştirirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Allah da takva sahiplerini sever diyor. Biliyoruz ki bu surenin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Gene bu surenin Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin
cennete gideceğini söylüyor. Allah razı olsun. Gelelim 77. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kâlilen. Ülâike lâ halaka lehum fil ahireti ve lâ yükellimuhumullâhu ve lâ yenzûru ileyhim yevmel kıyameti ve lâ yüzekkihim ve lehum azabun alîm. Allah Teala diyor ki muhakkak ki şüphesiz ki o kimseler Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek. Allah'a onlar için Allah Teala buyuruyor ki onlar için elim bir azap söz konusudur. Öyleyse şimdi buradaki olaya dikkatle bakalım. 76. ayet-i kerimede kim ahdini yerine getirirse ki daha evvel mutlaka o misakini de yerine getirmiştir. Onların gideceği yerin cennet olduğu açıklık kazanmıştı bir evvelki ayet-i kerimede. Allah takvasa onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor. Ama aynı surenin, bu surenin diğer ayetlerinde görüyoruz ki takva sahipleri mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şimdi burada bu ayet onun zıttı olan ayet. Allah Teala iki husustan bahsediyor. Allah ile olan ahdlerini ifa etmezlerse diyor. Az bir değere, bir dünya menfaati karşılığında satarlarsa, yani iblis insanları hep dünyaya döndürüp dünyaya meylettirip Allah ile olan ilişkilerini unutturmaya çalıştırır. Ve insanlar da böyle yaparlar. O zaman ne olur? O zaman ahirette hiçbir nasipleri kalmaz. Öyleyse burada Allah-u Teala hem Allah ile olan ahdleri diyor, yani yemin, misak ve ahdi beraberce almış muhtevasına, hem de yeminlerini diyor. Ahd-i misak. Yemin biliyorsunuz ki nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsimizin tasfiyesiyle alakalı, tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı. Ne zaman nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %50'nin altına düşer, nefsimiz tezkiye olur. Ne zaman daimi zikre ulaşırız, nefsimizin kalbi tamamen nurlardan oluşur. %100 o da tasfiyedir. Ve Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini tasfiyeyi de ihade ediyor. Hidayete, nefsimizin hidayete ermesi demek, nefsimizin kalbinde hiçbir afetin kalmaması demek. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir hedefe gidiyoruz. Allah-u Teala burada kim Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmezse muhtevasını bütünüyle vermiş. Çünkü ahdallahi burada geçiyor.
Allah ile olan ahdin gerçekleştirilmesi. Ve bir defa daha yemine tekrar bir uygulama yapmış Allah-u Teala. Öyleyse bu surenin 76, yani Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri Allah'a verilen ahdin gerçekleşmesi halinde kişinin takva sahibi olacağını, mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini, ama yeminin, misakin ve ahdin bu sefer gerçekleşmemesi halinde o kişinin ahirette bir nasibinin olmadığını söylüyor Allah Teala. Burada üç unsura birden dokunmuş Allah Teala. Ahdallahi kullanmış burada. Allah ile olan ahd kullanmış. Yeminimizde, misakimizde, ahdimizde konunun içine giriyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah ile olan ahdlerini gerçekleştiren, Allah ile olan ahdlerini gerçekleştirmeyen insanlar. Gerçekleştirmeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğu kesin. Ama kim gerçekleştiriyorsa Allah'ın cennetine mutlaka o girer. Takva sahibi olma derecesine göre birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat cennetlere girer. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, bir evvelki ayet-i kerimede olduğu gibi, dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim salaha ulaşıp da irşada ererse altıncı kat cennetidir. Kim Allah'a köle olursa yedinci ve son kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu dizaynda beşinci takva da, yani azim takva da üç ayrı boyut sergiliyor. Beşinci, altıncı ve yedinci cennetler. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık bir ölçüde bizlere ışık tutuyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri bizleri gelecek günlerde tamamlandığı zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün noktalarını gözden geçirmiş, her konuya ayrı ayrı ışık tutmuş olacağız. İnşallah Allah-u Teala izin verirse, ömür verirse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan kesin bir sonuca varıyoruz. Kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi tatbik etmezse onun ahirette bir nasibi yoktur. Şunu hiç unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona orucu, namazı, zikri, Allah ile olan bütün ibadetleri mutlaka sevdirir. O kişi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Devam ederse görevlerini, fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bunlardan hiçbirini gerçekleştirmeyecektir. İşte problemler buradan kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Bu ölçüyü hiç unutmayın. Kim Allah'a Teala'ya ulaşmayı dilerse o namazı, orucu, zikri, Allah'ın bütün ibadetlerini Allah'ın kendisine sevdirmesi sebebiyle seven, mutlaka onları uygulayan birisidir. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayatta kaldıkça daha üst cennetlerin de sahibi mutlaka olacaktır. Öyleyse hepiniz için geçerli bu olay. Hepiniz için böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse
ayet 77'de her şey çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. Kim Allah ile olan ahdini gerçekleştirmezse, yani yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirmemiş oluyor ve o kişi için cehennem kesinlikle söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar, bu ayetin muhtevasına giren insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse bu ayetin muhtevasına girmez. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi sağ kalsaydı mutlaka bunu gerçekleştirecekti. Yeminini de, misakini de, ahdini de. Allah razı olsun. Bakın, Âl-i İmrân suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bil kitabi litahsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab ve yekulune huve min indillahi ve ma huve min indillah ve yekulune alallahil kezibe ve hüm yalemun. Allah Teala diyor ki, onlardan bir grup vardır ki, bir kısım insan vardır ki, kitaptan olmadığı halde onu kitaptan zannetmeniz için dillerini kitaptan yana evirirler, çevirirler. Ve bu Allah'ın katındandır derler. Oysa o Allah'ın katından değildir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın gerçek dostları vardır. Her devirde sahtekarlar da vardır. Ve burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, iki tarafta Allah'tan bir şeyler aldığını söylüyor. İşte burada dikkat edilmesi lazım gelen unsurla karşı karşıyayız. Sadece iki tür insan var. Allah'tan bir şey aldığını, vahiy aldığını söyleyenler sadece iki grup oluştururlar. Bir, gerçekten Allah-u Teala'dan vahiy almaktadırlar. İki, onlar sahtekardırlar. Vahiy almadıkları halde aldıklarını iddia ederler. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahiy ile. Allah beşerle, insanoğluyla yalnız vahiy suretiyle konuşur diyor. Allah Teala diyor ki, biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Allah Teala buyuruyor ki, biz Musa'nın, Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Zamanımızda birçok insan sadece peygamberlere vahyedildiğini iddia ederler de onun için söyledik. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin 43. ayet-i kerimesinde de Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylemesi söz konusu. Bu ne havarilerin ne de Hazreti Musa'nın annesinin peygamber olması elbette mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'a karşı yapılan bütün iddialar, Kur'an'ın ayet

Onun söylediklerine dikkat edin. Bunlardan bir tanesi mutlaka yalan söylüyor. İki grup varsa Allah'tan vahiy aldığını söyleyen, ilham aldığını söyleyen veya iki kişi varsa dikkat edin. Davranış biçimlerinin farklılığına dikkat edin. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nebisi olarak Allah'tan vahiy alıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala ona indirdi bütünüyle. Ve Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar olan bütün devirlerin kitabıdır. Şimdi o kitaba dikkatle bakın. O kitapta İslam 5 safhaya ayrılmış. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safhada mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Sahabeye ise tabi'in tabi olmuş. Yani tabiiyet müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bitmemiş. İrşat müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bitmemiş. Sahabede de devam etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye sahabe tabi olmuş. Ondan sonrakilere sadece biat etmişler. Ama sahabeye tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safhada bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını, ona ruhlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Dördüncü safhada bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Beşinci safhada bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Altıncı safhada irşada ulaştıklarını, yedinci safhada Allah'a köle olduklarını ve irşat makamının sahibi olduklarını görüyoruz. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'de kesin ayetlerle ifade buyurulmuş. Şimdi safhalar bütün sahabenin mutlaka gerçekleştirdiği 7 tane safha söz konusu. Ama bunu kalın çizgilerle 5., 6. ve 7. safhaları hepsi nefsin teslimiyle tahakkuk ettiği için bir tek safa olarak kabul edebiliriz. Nefsin teslimi Allah-u Teala'ya. Aslında burada da 3 safa var. Nefsi teslim ettiğiniz an ihlas makamındasınız. Sonra irşada ulaşacaksınız. Daha üstün bir olgu. Sonra Allah'a köle olacaksınız. Son olgu. Bunların hepsi gerçekleşmiş. Peki sonra iki grup insana dikkatle bakın. Bunlardan bir grup bütün insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe neler gerçekleştirmişlerse, Kur'an insanlara neleri emretmişse onlara çağırırlar. İşte Allah'ın hakiki dostları onlardır. Bu hakiki dostlar başlarında her kavimde Allah'ın Resulü vardır. Bütün kavimlerde şu anda Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine göre, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre Resuller yaşıyor. Dinlerini bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden haberdar olmayan din adamlarının tabiatıyla bunlardan haberi yok. Ama bu ayetlere dikkatle bakarlarsa görecekler ki şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta yaşantılarını devam ettiriyorlar. Öyleyse bu Resuller kimlerdir, ne yaparlar? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Sonra mürşitlerine ulaşmışlardır. İkinci safa.

0: Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir 3. safa. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir 4. safa. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir 5. safa. Sonra irşada ermişlerdir 6. safa. Sonra da Allah'a köle olmuşlardır 7. safa. Hepsini gerçekleştirmişlerdir. Sonra bunları gerçekleştirmekle kalmamışlardır. Bütün insanları bunları gerçekleştirmeye davet ederler. Yani Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Allah'a davet ederler. İşte onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Bir de bu Allah'ın gerçek mürşitlerinin, Resullerinin davetine mani olanlar var. İşte onlar da Allah'ın buradaki sahtekarlıkları ifade edilmekte olan insanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kim insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kim insanları mürşide ulaşmaktan men ediyorsa, kim insanları ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktan men ediyorsa, kim insanları fizik vücutlarını Allah'a teslimden men ediyorsa, kim insanları nefslerini Allah'a teslimden men ediyorsa, işte onlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesinde geçen dillerini eğip büken sahtekarlardır. Sevgili kardeşlerim, bunlar şeytandan ilham alırlar. Bunlar şeytandan vahiy alırlar. Bunlar şeytanın dostlarıdır. Dikkat edin sözlerime, ölçüler son derece açık ve kesin olarak geliyor. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala son derece ciddi olarak diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus 7 ve 8. ayetler. Kim mürşidine ulaşmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Niçin cehennemdir? Bir, dalalette oldukları için. 10 ayet-i kerime gireyince mürşidine ulaşmayanlar dalalettedirler. 7 grup ayet-i kerime gireyince gidecekleri yer cehennem. Mürşitlerine ulaşmayan kişilerin mümin olmadıklarını, kafir statüsünde olduklarını görüyoruz. 100'den fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar var, hiçbir zaman mürşide ulaşmayı dilemiyorlar. Hem dalaleteler, bu yüzden cehenneme gidecekler. Hem küfürdeler, bu yüzden cehenneme gidecekler. Bunlar hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklardır. Bu yüzden de cehenneme gideceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Dünya saadetine ulaşmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve şimdi bu insanlar, Türkiye'de ne kadar televizyon varsa hepsini parsellemiş durumda. Ve insanlara ahkam kesip din adam olduklarını iddia ederler. Ve titir sahipleri bu adamların büyük kısmı profesör, doçent vesaire vesaire. Gerçek anlamda bir fıkıh bilgileri var. Ve ne yazık ki din bilgileri yok. Ve insanları ne yazık ki sadece cehenneme sürüklemekle meşguller. İşte Allah'ın burada yaptığı, açıklama yaptığı iki grup, bir tanesi onların yaptıkları Kur'an-ı Kerim'denmiş gibi insanların yazdığı kitaptaki ayetleri, kitaptaki sözleri, kitaplardaki bilgileri Allah-u Teala atlarına emaniye diyor Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Yalnız zanne dayalı bilgiler, o bilgileri artık üniversitelerimiz insanlara öğretmek için seferber olmuş durumda. Müfredat programları kim bilir kaç, 10 yıldan beri tatbikatta ve insanlara onları kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramayacak olan eksik ve yanlış şeyler öğretiliyor. Ve bu insanlar kim doğrusunu söylüyorsa onun sahtekar olduğunu iddia ediyorlar. Yani burada varmak istedikleri hedef son derece açık. Şeytan ve şürekası, şeytan ve ortakları doğruları sahtekar hüviyetine sokmaya çalışıyor. İşte bu ayet bununla alakalı sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin yaptığı her şey Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiş durumda. Gidecekleri yerin cennet olduğu kesinleşmiş durumda. 7 ayrı safhada uygulamaları var. Kur'an uygulamaları. Ve bugün din öğretimini esas alan, bununla vazifeli olan profesör, doçent, öğretim üyesi titrine sahip olanların birkaç tanesi hariç hiçbirisi Allah'ın bu temel farzlarını yerine getirmediği gibi, insanlara bunları öğretmediği gibi, insanları bunlardan men etmeye çalışıyorlar. Acaba anlatabildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın doğrularını söyleyenlerle şeytanın yanlışlarını iddia edenler acaba kesin çizgilerle birbirinden şimdi ayrılabildi mi? İdrakinize ithaf olunur. Allah razı olsun. ...79. ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne li beşerin en yutiyehullâhül kitâbe vel hükme vel nübüvvete sümme yekûle linnâsi kûnu ibâden li min dûnillâh velâkin kûnu rabbaniyyide bimâ küntüm تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Allah-u Teala diyor ki, hiçbir insana yakışmaz ki Allah ona kitap, hikmet ve peygamberlik versin de, nübüvvet geçiyor burada gerçek anlamda, peygamberlik versin de, sonra o insanlara Allah'ı bırakın da bana kul olun desin. Fakat o der ki, ders alan ve kitabı öğreten Rabbaniyinlerden olun der. Öyleyse Allah-u Teala burada nebilerden bahsediyor. Nebiler ne diyor etrafındaki insanlara? Söylediklerimi dikkatle dinleyin. Bu Kur'an'la karşılaştırın. Ve söylediklerimden ders alın. Ve bu öğrendiğiniz dersleri başkalarına da öğreten mürşitlerden, Rabbaniyinlerden olun der. Rabbaniyin Rabb'e dair olan bilgileri muhtevasını almış, öğrenmiş ve başkalarına öğretmekle vazifeli olan kişiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın Resullerinin etrafında bu tür insanlar oluşabilir, Rabbaniyin oluşabilir, mürşitler oluşabilir. Ötekiler zaten Allah'ın bilgisinden, Allah'ın dininden haberdar olmadıkları için insanları ne Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusunda, ne mürşide ulaşmak konusunda, ne fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmeleri konusunda hiçbir talepte bulunmazlar. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. İblis 14 asırda bütün İslam'ı, İslam alemini tuzağına düşürmüş ve insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten, mürşide ulaşmaktan, ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmekten, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmekten men etmeyi başarmış. Bütün bu Kur'an farzlarını insanlara unutturmayı başarmış. 14 asır sonra öyle bir din ilmi insanlara öğretiliyor ki bu din ilminde ne yazık ki korkunç farklılıklar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük yanlışlık söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerini öğretmeye değil, o emirlerden insanları men etmeye çalışanları gerçek öğreticiler zannediyorlar. Sahtekarlar gerçeklerin yerini almışlar ve insanlık cehenneme mahkum edilmiş. Bu noktada gerçekten hüzün verici bir olguyla karşı karşıyayız hepimiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin yok edildiği bir ortamda yaşıyoruz 21. asırda. İnsanlar Allah'ın insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün ilmini yerle bir etmişler. Artık insanlar Allah'ın hedeflerine çağrılmıyor. Amaçlar, hedefler bütünüyle yok edilmiş. Allah'ın vasıta emirleri amaç olmuş. Allah'ın vasıta emirleri hedef emirler olarak telakki ediliyor. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek insanlara artık amaç olarak gösteriliyor. Halbuki onları yapmak suretiyle insanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler, mürşitlerine ulaşacaklar, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler, nefslerini de Allah'a teslim edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük olguyla karşı karşıyayız. Osmanlı'nın çürüme devrindeki olgu, sahtekarlar Allah'ın gerçek dostlarının yerini almış ve Osmanlı'yı çökertmeyi başarmışlar. Osmanlı biliyorsunuz ki bir zamanlar cihan hakimiydi. Kainat, bütün dünyaya adalet götüren bir adaletin temsilcisi. Nizam-ı Alem Osmanlı, Nizam-ı Cedid Osmanlı'ya dönüştü, sonra da çöktü. Arkasında hep aynı şey var. Sahtekarların Allah'ın gerçek dostlarının yerini almaları ve halkın da sahtekarlara inanması. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasçıları da bugün aynı durumdalar. Dersimiz burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, bizler size tabi olduktan sonra Allah razı olsun cümlesinin önemini sizden öğrendik. Daha doğrusu önce bunu bu kadar sık kullanmıyorduk. Bize rızanın çok önemli olduğunu öğrettiniz. İnşallah bize Allah Teala katında rıza kazanmanın niye bu kadar önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim gerçekleri altında anlatırsınız. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe devrinde Allah'ın rızası çok önemli bir deyimdi. Her zaman kullanılırdı. Bütün sahabe birbirlerine Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun diye hitap ederlerdi. Bunun yenilenmesinin Osmanlı devrine rastladığını görüyoruz. Allah razı olsun ifadesi bir defa daha bütün dünyaya Osmanlı vasıtasıyla yayıldı. Şimdi de üçüncü defa yayılıyor bizlerin kanalıyla yine bütün dünyaya. Öyleyse rıza müessesesi razı olmayı oluşturan bir müessese. Rıza dediğimiz zaman bir olayın her türlü yönünün karşı tarafça kabul edilmesi anlamı çıkıyor. Allah'ın bizden razı olması demek, artılarımızla, eksilerimizle Allah-u Teala'nın genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi söz konusu. Ve sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyet. Ve zaten fıkıh ilmi tamamen rıza müessesesine dayalı bir ilimdir. İster evlenme akdi olsun, ister karnına dayalı olan mahkeme safhası, hukuk müessesesi olsun, hep hakka ve hak da iki tarafın rızasına dayalı bir müessesedir. Bütün alışverişler tarafların rızasıyla gerçekleşmek mecburiyetli olan işlemlerdir. Bir evlenme akdi, yani fıkhın bütün müesseseleri rızanın varlığına dayalıdır. Rıza varsa fıkıh vardır, rıza yoksa fıkıh yoktur. Ama fıkıhtan bahsetmişken, fıkıh ilminin insanları kurtarıcı bir özelliği taşımadığını da açık olarak ortaya koymak lazım. Yani bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilsin, fıkhın bütün gereklerini tatbik etsin, helale dikkat etsin, harama dikkat etsin, evlenme akdine dikkat etsin, hukuka riayet etsin. Ama fıkhın ötesindeki Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela mürşidine ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Öyleyse nasıl askerde muharip sınıfla muharip olmayan sınıflar birbirinden ayrılıyorsa, bir askerin İster kara askeri olsun, ister deniz askeri olsun, ister hava askeri olsun, askeri hüviyetteki insanların iki gruba ayrıldığı kesin. Muharip sınıfa dahil olanlar mutlaka ön plandadır. Genelkurmay Başkanı'nın mesela bizim ülkemizde hava kuvvetlerinden veya deniz kuvvetlerinden olması mümkün değildir. Mutlaka kara kuvvetlerinden oluşur. Öbür taraftan Muharip sınıfı teşkil eden topçu ve piyadenin temelinde orgenerallerin oluşması söz konusudur. Yani hakim olan unsur, bu açıdan meseleye baktığımız zaman hakim olan unsurun ibadetlerle fıkıh arasındaki münasebette hakim olan unsurun daima ibadetler olduğunu görüyoruz. Kurtarıcı faktörün o ibadetlere dayalı olduğunu görüyoruz. Ve şeytan bütün insanları aldatmaya buradan giriyor. O ibadetlerin arasında Allah'ın en değerli bulduğu zikir ibadetidir. Zikir ibadetini iblis yok ediyor. Nasıl yok ediyor? Bizim rızamız olmaksızın yok ediyor. Öyleyse rızanın bu bölümüne baktığımız zaman burada hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. İnsanları birbirine düşürdüğü zaman hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Onların arasındaki düşmanlık, yani eski tabirle adavet, onların arasındaki kin, onların arasındaki hırs, onların arasında birbirine karşı duyulan gadab, öfke, bunların hepsi adalet müessesesini zedelemek için şeytanın attığı adımlardır. Bu adımların muhtevasında hep sarsılan rıza müessesesi. Bir
hukuk işleminde taraflardan birinin rızası mutlaka çiğnenmiştir ki hukuki bir vaka ortaya çıksın. Böyle bir müessesenin var olabilmesi taraflardan birinin mutlaka hakkının helal eder edilmesiyle oluşuyor. Hakkı haleldar olan kişi de hiçbir zaman öbür taraftan razı olmaz. Ne oluyor? Hakkın haleldar olması rızanın yaralanmasına sebebiyet veriyor. Rızanın yok olmasına sebebiyet veriyor. İşte insanlar arasında bile böylesine önem taşıyan bir rıza müessesesi Allah'la bizim aramızda olduğu zaman kainatı yaratan Allah'ın bizlerden razı olması kadar önemli bir mefhum olamaz. Bu demek Allah Teala bizden ibadetlerimiz açısından razı olduğu takdirde ibadetlerin rızasına sahip oluruz. Allah Teala bizden fıkra açısından razı olduğu takdirde fıkhın rızasına tabi oluruz. Ama her halükarda Allah'ın rızasına ermek temel farzdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah gaybı bilir. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Allah da gaybı hiç kimseye söylemez. Rızaya ulaşmış resulleri müstesna. Bundan çıkardığımız bir sonuç var. Son derece önemli bir sonuç. Hayati bir sonuç. Demek ki Allah Teala'nın rızaya ulaşmamış resulleri de var. Resul olarak seçmiş ama henüz rızaya ulaşmamış. Olabilir mi? Gayet tabii olabilir. İşte Allah Teala Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Hepimiz dalaletteydik. Ben de dalaletteydim. Sen de dalaletteydin. Kim varsa dünya üzerinde herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Mürşidine ulaştığı güne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelip de Cebrail aleyhisselam ona göründüğü, onun mürşidi olduğu andan evvelki bütün zamanlarında o da dalaletteydi. Öyleyse hiç kimse bundan müstahane değildir. Hazreti İsa da dalaletteydi. Hazreti Musa da dalaletteydi. Kim varsa hepsi dalaletteydi. Hidayete ermeleri mutlaka Allah'ın mürşidine ulaşmalarıyla mümkün oldu. Ve peygamberlerin belki de hepsi için mürşit hep Cebrail Aleyhisselam'dı. Onu Cebrail Aleyhisselam'a destekledik diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu destekleme meclisinde Allah'ın rızasını kazanmak istikametine atılmış bir adım var. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'ın rızası yolunda ne ekber rızaya ne azim rızaya kavuşamaz. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece rıza meclisidir, normal rızadır. Onun ötesindeki ekber rıza, daha ötedeki azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın temel talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın normal rızaya ulaşması da mümkün değildir. Öyleyse rızanın oluşmasındaki temel unsurları yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Rıza yalnız Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarda tahakkuk eden bir meclisidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o insan mutlaka rızaya ulaşacaktır. Ve bir insanın rızaya ulaşabilmesi Allah'a ulaşmayı diledikten birinci fasıl, mürşidine ulaştıktan sonraki safhayı ifade eder. Yani insanoğlu Allah'ın hedef tayin ettiği irşat yolunda ilerlemeyi mutlaka o yolda ilerlemiş, onun sonucuna ulaşmış olan birinin kontrolünde geçirmek mecburiyetindedir. Yani hiç kimse Allah'ın yoluna yalnız çıkamaz. Mutlaka o yoldan evvelce geçmiş olan, Allah tarafından vazifelendirilmiş olan bir mürşide ihtiyacımız var. Mürşit yok, mürşidimiz yok. Rızaya ulaşamayız. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki Allah'ın rızasına insanoğlunun ulaşması
Ancak o kılavuzun dirayeti altında, kumandası altında, daha açık, en uygun ifadesiyle muhafazası altında, koruması altında oluşabilir. Galatasaray Hud suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki, onların başlarının üzerinde bir muhafız vardır diyor. Önden arkaya doğru uzanan, onları koruyan bir muhafız. Bu muhafızın muhtevasına baktığımız zaman diyor ki Allah Teala, o kavimdeki insanlar Allah'a karşı olan vaziyetlerini bozmadıkları takdirde biz o muhafızları onların başından almayız. Ne demek istiyor? Fıska düşmeleri halinden bahsediyor. Kim fıska düşerse, mürşitten kim şüpheye düşerse, şüpheye düştüğü anda mürşidin ruhu onun başından, üzerinden alınır. Aynı anda fıska düşen kişinin kalbinden Allah-u Teala iman kelimesini sökermiş. Ve iman kelimesinin çekim gücü kalmadığı için o kişi hidayete ermiş olsa dahi ilk gelen karanlıklar nefsteki bütün nurları kapı dışarı eder. Kalp tekrar kararır. Kazanılmış olan bir rıza böylece kaybedilir. Fıkıh müessesesi kazanılanların hepsinin kaybedileceği bir noktayı işaret etmekten acizdir. Çünkü fıkıh bir insanın manevi yolu terakkisiyle ilişkili değildir. O sadece kaideleri baz eder, hukuku korur, başka bir ifadeyle korumaya çalışır. Kaidelerin konması ve insanlar tarafından tatbikinin istenmesi fıkhın temel prensibidir. Ama hukukun tatbik sahasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Dünyadaki en güzel hukuk kaidelerini koyun ki onlar o Allah'ın hukukudur. Ama onu uygulayacak olan hakimler Allah'ın yolunda değillerse adaletsizlik her zaman oluşur. O zaman insanların birbirinden razı olması giderek çetrefil bir hal alır, güçleşir. İnsanın dejenerasyona müsait olan, yozlaşmaya müsait olan tabiatı bu noktada devamlı yara alarak insanları topyekün felakete doğru sürükler. İşte hangi kavimde dejenerasyon söz konusuysa, bu dejenerasyonun var olduğu bütün safhalarda insanoğlu batar, batar, batar. Ve bu sadece o toplumun birbiriyle olan ilişkilerini değil, o toplumun başka toplumlarla ilişkilerini sarsar. Allah Teala Yahudiler için, Museviler için diyor ki, ne zaman diyor onlar bize dönseler, biz onları en yüksek noktalara çıkardık, bütün kavimleri üstün kıldık. Ne zaman bizden yüz çevirdilerse ki her zaman çevirdiler diyor. O zaman diyor biz onları dünyanın bütün milletler arasında dağıttık diyor. Biz izin vermedikçe diyor tekrar toplanamazlar. İsrail'in ilk defa toplandığını görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın onlar kanalıyla bütün toplumlara verdiği bir mesaj var. Allah'ın rızasının kaybedilmesi veya kazanılması demektir bu. Eğer bir toplum Allah'ın indinde kıymetliyse, o toplum fizik standartlarda da yücelir. Yani etrafındaki ülkelerin egemeni olan, hakimi olan bir ülke hüviyetine girer. İşte bakıyoruz şimdi, Araplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde büyük haneler kaydettiler, birçok yerler fethettiler. Ama sonra bakıyoruz, yavaş yavaş o fetih meselesi birer birer gitti. Osmanlı'nın tasavvufu bütün boyutları uyguladığı devreye bakıyoruz. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca Osmanlı'yı Allah idare etmiştir. Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı, iki büyük sınıf, Allah'ın rızasını kazanan bir orduyu, Allah'ın rızasını kazanan bir esnafı ifade ediyordu. Kaldı ki halkın da, yani esnafın da, ordunun dışındaki geri kalan halkın da büyük bir kısmı gene tasavvuftandı. Öyleyse müessese her açıdan Allah'ın rızasına yönelikti. Ve aradan geçen bunca yüzyıldan sonra Osmanlıların duraklama devri, gerileme devri, arkasından imparatorluğun çöküşü, yerine cumhuriyetin kurulması, bunlar ayrı ayrı safhalar ve cumhuriyet kurulduktan bu tarafa
Allah'ın yolundan bir ayrılmayı seziyoruz. Bir defa sadece birinci meclis Allah'ın evliyalarının büyük kısmı evliyadan oluşan bir meclisti. Ve İstiklal Savaşı, kazanılmış olan İstiklal Savaşı hep Allah'ın evliyalarının sayesinde kazanılmıştır. Allah'ın ordusuyla kazanılmıştır. Sonra yavaş yavaş Allah-u Teala'nın rızasını kazanan bir ordu yerini Allah ile ilişkisi olması giderek azalan bir orduya bıraktı. Zamanımızda bizim ülkemizde artık orduda Allah'ın dostları birer birer yakalanıp ordudan atılır oldu. Şimdi o safhayı yaşıyoruz ve bizim ordularımızı idare edenler zannediyorlar ki teknik açıdan eğer iyi bir ordunun sahibiyseniz hep yenersiniz. Allah'ın desteğini almayan hiçbir ordu yenemez. Çünkü Allah Teala diyor ki yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Yani Allah'ın kumandasındadır. Allah kendisini seven orduyu, düşman ordusu kat kat ondan fazla olsa da, silahları teknik açıdan ondan üstün olsa da muzaffer kılar. İşte olayı görüyoruz şimdi. Ne görüyoruz? Afganistan'da koskoca Rusya'nın ordusu bir avuç Afgan'a yeniliyor. Yeniliyor çünkü Afganlar Allah'ın yardımıyla savaş veriyorlardı. Ruslarsa inançsız insanlar olarak savaş veriyorlardı. Zoru görünce kaçıyorlardı. Peki ikinci safhada ne oldu? Yürek tarayıcısı bir durum doğdu. Tek bayrağın altında savaşmadıkları için ayrı ayrı kumandanlar her birisi kendisi baş olmak üzere savaş verdiği için Rus ordusu Afganistan'dan ayrılınca aralarında savaşa girdiler. Hala o savaş devam ediyor. Öyleyse asıl olan görüyoruz ki hep Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazananlar Allah'ın safında olanlardır. Yani Allah'ın dostları, Allah'ın adamları veya şeytanın adamları. Sadece iki çeşit adam var. Arada kimse yok. Allah'ın adamı olmayan otomatik olarak şeytanın adamıdır. Onların Allah'ın rızasını kazanması hiçbir şekilde mümkün değil. Yani Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Şimdi kademelere, birer cümlelere geçtiğimiz zaman rızanın muhtevasını daha güzel anlayacağız. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Yaşadık. Ama değerlendirdiğimiz zaman ikinci basamakta genellikle yanlış değerlendiriyoruz. Bizi sevindiren olaylar hayır diyoruz. Üzen olaylar şer diyoruz. Ve doğrunun derecat kazandıran hayırların olayların hayır, derecat kaybettiren olayların şer olduğunu unutuyoruz. Ama burada önemli olan, daha önemli olan, en önemli olan şey asıl Allah'a ulaşmayı dilemek kararını alabilmemizdir olayların karşılaştırılmasından. Alırsak eğer üçüncü basamağa geçiyoruz. Böyle bir karar alamadık. Hiçbir zaman üçüncü basamağa geçemiyoruz. Ebediyen ikinci basamakta kalıyoruz ve gideceğimiz yerde her zaman sadece cehennem oluyor. Ne zaman biz üçüncü basamağa geçersek bunun manası Allah'a ulaşmayı diliyoruz demektir. Eğer diliyorsak o zaman üçüncü basamaktayız. Allah bunu derhal işitiyor, biliyor, görüyor kalbimizde ve üzerimizde dördüncü basamakta Rahim Esması'nın tecelliye başlıyor. Arkasından kalbimizdeki ekimneti alıyor Allah-u Teala. Arkasından kulaklarımızdaki vakayı alıyor. İrşad makamıyla aramızdaki icabı mesureyi alıyor. Bunların her birisi bize bir basamak kazandırıyor. Ve yedinci basamağa ulaşıyoruz. Kimiz biz? Yedinci basamağa ulaşanlar ya da başka bir ifadeyle ikinci basamağı aşabilenler. Çünkü üçüncü basamakla yedinci basamak arasında dakika farkı var sadece. İkinci basamağa, üçüncü basamağa ulaşan kişi otomatik olarak yedinci basamağa ulaşmıştır. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İşte Allah'ın rızasını kazanmanın
birinci faktörü, en büyük faktörü olmasa olmaz diye bir ifade kullanılır ya. Olmazsa olmaz, Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa rıza olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ancak ameni olur. Amin olmak aslında mürşide ulaşmayı hazırlayan bir faktördür. Çünkü onun arkasından kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimini sağlayarak koşuyor olacaktır. Hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böyle bir safhaya ulaşabilmesi kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Dilemeyen kişi ikinci basamakta kalacaktır. Yani Allah Teala ne diyor? Biz onlara hidayeti gösterdik diyor. Hidayetin ne olduğunu ifade ettik. Yani hidayetin yollarını gösterdik. Ne yapması lazım? O yapılması lazım geleni yapmayan diyor, şükredenlerden olur. Yapan diyor, şükredenlerden olur. Nasıl dilerse diyor, dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir dizayn içinde 7. basamağa ulaştığımız zaman ameni olduk. Sonra 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor sünnetullahıyla ve 9. basamakta nefsimizin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönüyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları zikir yapıyoruz. 11. basamakta Allah'ın nurları rahmet ve fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o şifreyi yol açarak kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürden içeri giremeyince bir sızma ameliyesine giriyor rahmet isimli nur ve hafif bir şekilde nefsimizin kalbine sızmaya başlıyor. Böyle bir sızıntı bir başlangıç kademesini ifade eder. Sızıntının büyük miktarlarda olması mümkün değil. Sızıntı olduğu için zaten küçük. Ayrıca nefsimizin kalbindeki karanlıklar nurların oraya gelip yerleşmesini de engeller. Bunun için sızıntı ancak %1, %2 çevresinde gerçekleşebilir. Ve ne zaman %2 nura nefsimizin kalbinde ulaşırsak huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olmak aslında bizi bir imkana kavuşturuyor. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah'ın sözü var. Huşu sahibi olanlar mutlaka mürşidini gösterecek Allah-u Teala. Huşu sahibi olanlar mutlaka böyle bir yetkinin sahibi, imtiyaz. Böyle bir imtiyazdan kişi faydalanıp hacet namazını kılarsa Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Gösterdi, kişi mürşidine ulaştı, önünde diz çöktü, tövbe etti, el öptü, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Dediği anda mürşide tabi olmuştur. Allah'ın gösterdiği mürşitse çok şeyler olur. O kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelir. Bir, kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İki, nefsinin kalbine iman yazılır. Üç, Allah-u Teala'nın bütün günahlarını sevaba çevirir. Dört, bir sevabına 10 katını verirken 100 katını verir, 700 katına çıkarmak üzere onu yola çıkartır. Ondan sonra o kişinin nefsinin kalbine rahmetle fazladan başka rahmetle salavat da göndermeye başlar. Ve en son olay o kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bütün bunların bir vaka olduğu devrede o kişi artık nefs tezkiyesine başlayacaktır. Ne demek bu? Yani nefsinin kalbinde yazılmış olan Allah'ın iman kelimesi bir çekim alanının sahibi olduğu için gelen nurlardan fazlı kendisine çekecek ve etrafında kümelendirmeye başlayacaktır. Böyle bir olayın tahakkuku nefsimizin kalbinde %1-2 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimini sağlar. İşte burası nefse emmaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse de emmaretin bisuyi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder diyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsek
vücudumuzdan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Bu yolculuğun adını seyri sülük diyoruz. Allah'a doğru bir yola çıkma meselesi. Ve arkasından o kişi daha çok zikredecektir. Zikrini arttıracaktır. Müslümanın aldığı emirler gereği. Artan zikri onu mutlaka ikinci bir %7 nur birikimine ulaştıracaktır. Burası da nefsi levvame adını alıyor. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse, kınanan nefse, nefsini kınayan kişinin o kınadığı nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Neden kişi böyle yapıyor? Çünkü hatalı. Hataların sebebiyle hem Allah'tan utanıyor, hem mürşidinden utanıyor. Aynı zamanda da Allah-u Teala'dan korkuyor. Hataların affı için devamlı yalvarmada hep af diliyor, hep tövbe ediyor. Ama nefsi yeniden ona hata işletiyor. Bu sebeple nefsine kızıyor, onu devamlı kınıyor. Bu ikinci kademe ruhumuz ikinci kata yükselmiş durumda. Bir %7 daha nur birikimini sağladığımız zaman nefs-i mülhimeye ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefse fücuru da takvası da ilham edilir. Fücur, şeytanın fücuru, takva Allah'ın takvası. Zaten şeytanın fücuruna tabi olanlara füccar diyor Allah Teala. Allah'ın takvasına tabi olanlara ne diyor? Ebrar diyor. Böylece üçüncü basamakta o kişi Allah'tan ilham almaya başlayan bir özelliğe kavuşuyor. Bundan sonraki basamak, dördüncü basamak, o kişinin Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaştığı bir kesimi ifade ediyor. O noktada kişi Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşıyor. İşte Allah Teala bu doyumu anlatıyor bize. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdiklerinden razı olan nefs. İşte insan burada onu düşünmek mecburiyetinde. Doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu vardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Bu parayı Allah'ın emretmediği yasak ettiği yerlerde harcamaya kalkardım. Eğer Allah Teala bana daha az para verseydi o zaman da isyan ederdim Allah Teala'ya. Falancaya feride veriyorsun da neden bana vermiyorsun ey Allah'ım diye isyan ederdim. İnsan öyle düşünmesi lazım bu noktada. Doyuma ulaştığı zaman bilecek ki eğer Allah Teala daha fazla vermiyorsa arkasında bu var. Daha az vermiyorsa arkasında da bu var. Allah'ın verdiği daima optimaldir. İşte bu standartta olan bir insan bu optimaliteyi ait olduğu yere oturtabilirse işte mutlaka geçecektir. Ne olacaktır? Allah-u Teala'nın rıza makamına ulaşacaktır. Bir başka ifadeyle o kişi Allah'tan razı olacaktır. Allah-u Teala buna razı ediyor. Burası beşinci basamaktır. Mutmainne de dördüncü kata kadar yükselebilen ruh diğer ruhlarla beraber radiye de beşinci kata kadar yükselir. Ondan sonra konumuzun temeli olan bu akşamki konumuzun temeli olan mardiyeye ulaşıyoruz. Mardiye kelimesi razı olmandır. Allah-u Teala'nın da bizden razı olduğu bir noktaya ulaştık. İşte burası Allah'ın rızasını kazandığımız yer, Allah'ın Mevlamız olduğu yer, dostumuz olduğu yer. Allah-u Teala diyor ki Allah da onlara dost olur. Mevlası olur onların diyor. Şimdi burada önemli olan asıl unsur karşımıza çıkıyor. Allah'ın rızasını 6. nefs kademesinde kazanırız. Bu birinci rızadır. Allah'ın rızası burada oluşur.
Bu rızanın teslimlerden farklılığı, ruhumuzun teslimi yedinci basamakta gerçekleşir. Teskiye de gerçekleşir. Aslında ikisi de aynı şeydir. Neden aynı şeydir? Çünkü Allah kimden razı olursa mutlaka onu teskiyeye arkasından ulaştıracaktır. Yani Allah'ın rızasını kazanmış olmak demek, o kişi yaşarsa mutlak olarak ruhu Allah'a ulaşacak demektir. O kişi yaşarsa mutlak olarak fizik vücudu şeytan okul olmaktan kurtulacak demektir. O kişi yaşarsa mutlak olarak nefsi teskiye olacak demektir. Üç temel unsuru da kişi mutlak yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Bu noktaya ulaşmış olan kulunu mutlaka teskiye olma noktasına ulaştıracaktır. Nitekim Allah Teala bu son hedefe ulaşmak konusunda bize ipuçlarını verirken Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde diyor ki ya eyyetü en nefsü mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor. Yani ey emmare, levvame, mülkime ve mutmaine kademelerini aşıp da mutmain olan nefs diyor. Sonra emrini veriyor. Bundan sonra ne yapacaksın? Allah'tan razı ol. Beşinci, Allah'ın rızasını kazan. Altıncı, teskiye ol ifadesi yok. Anlıyoruz ki kişi bunları tamamlamışsa Allah'ın rızasını kazandığında teskiyeyi garanti etti. Yani bu Allah'ın rızasını kazanmak mutlaka teskiyeyi oluşturur. Kesin. Onun için Allah Teala Fecr 27, 28, 29, 30'da teskiye kelimesini kullanmıyor. Allah'ın rızasını kazanmayı teskiye olmuş kabul ediyor. Ama diğerlerinin tam olarak değerlendirildiğini görüyoruz. İrci'i ila Rabbiki, ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Zaten ulaşması gerek. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadeyi. Ve o zaman kullarımın arasına gir. Nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman ya da oradaki ifadeyi kullanalım. Nefsini Allah'ın rızasına kavuşturduğun zaman, teskiyeyi kullanmamış, Allah-u Teala'nın rızasını kazandırdığın zaman ondan sonra ruha sesleniyor, Allah'a ulaştığın zaman, Allah'a geri döndüğün zaman, ruhun zaten Allah'a verdiği mizak Allah'a geri dönmek. Ama nefsin Allah'a verdiği mizak Allah'tan razı olmak değil. Onun bir ötesi olan teskiye. İşte Allah-u Teala burada aslında üç basamağı birden birleştirmiş birbirine. Çünkü biz bunu yaşadık ve biliyoruz. Allah-u Teala şöyle seslenmişti. Biz senden razıyız, sen de bizden razı mısın? Oysa ki önce bizim Allah'tan razı olmamız lazım. Allah-u Teala kulunu onara ediyor ve diyor ki biz senden razıyız, sen de bizden razı mısın? Halbuki önce biz Allah'tan farkına bile varmadan razı olmuşuz. Rızamız hareketlerimizden, kalbimizin yapısından Allah-u Teala tarafından anlaşılıyor. Ve onun üzerine bize öyle sesleniyor. Aslında eğer bu iki makam birse, bunun arkasına gelen teskiye makamı da buna bağlı. Üç tane olay ard arda geliyor. Rıza, başlangıç rızası bizim rızamız. İkinci rıza Allah'ın bizden rızası, razı oluşu. Allah'ın razı oluşu teskiyeyi mutlaka beraberinde getiriyor. Bu açıdan meseleye bakarsak, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu teskiye kademesiyle nefsimiz açısından bir evvelki kademe olan Allah'tan razı olmak birbirinden ayrı şeyler değil. Gene aynı yeri ifade ediyor. Fecr 27, 28, 29 bunun kesin delili. Çünkü 29. ayet-i kerimede de Allah-u Teala diyor ki Fethuli fi ibadi. O zaman diyor, ne zaman? Allah'ın rızasını kazandığın zaman ey nefs, Allah'a ulaştığı zaman ey ruh, o zaman benim kulum olursun, hadi gel kullarımın arasına gir. Ne demişti Allah-u Teala fizik vücuda? Kullarımın arasına gir. Bizim fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya verdiği ahd müessesesi Allah'ın kullarının arasına girmektir. Allah'ın kulu olabilmektir. Öyleyse Allah-u Teala burada
iki yeminimizin yani misakimizin ve ahdimizin tam karşılığını koymuş oraya. Ama nefsimizin tezkiyesinin tam karşılığını koymamış. Allah'ın koyduğu basamaklardan bir evvelki basamakla ifade etmiş onu. Buradan çıkarmamız lazım gelen kesin bir mana var. O basamak aynı zamanda tezkiye kelimesinde muhtevasına alıyor. Öyleyse burası Allah'ın bizden razı olduğu yer, birinci rızanın kazanıldığı yerdir. Tezkiye makamı da bu makamın içindedir, bu muhtevanın içindedir. Ve Allah'tan razı oluruz, Allah da bizden razı olur ve tezkiyeyi gerçekleştiririz. Ne olmuştur? Nefsimiz tezkiye olmuştur. Ne olmuştur? Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Birinci teslimi gerçekleştirdik. Ne olmuştur? Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç yemin de burada gerçekleşmiştir ve birinci rızaya burada ulaşırız. Bundan sonrası velayet kıdemelerini ilgilendiriyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında ifna olmasını yol açar. O ruh Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'ın zatında kaybolan, yok olan ruhun yok olma müessesesi ifna adını aldığı için, ifna olma motivasından geldiği için bu makama ifna olma anlamına, Allah'ın zatında yok olma anlamına fena makamı deniyor. Türkçedeki kötü anlamına değil, ifnadan gelen bir fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun kaybolması ya da Kur'an tabiriyle insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatının insan ruhuna me'ab olması, sığınak olması. Bu birinci rızayı ifade ediyor. İslam olmanın da birinci faslı aynı şeydir. Ruhun Allah'a teslim oluşu. Öyleyse burası rızaya ulaştığımız yerdir. Bu rıza bu muhteva içerisinde bir defa daha tekrar edecektir. Allah Teala bizden bir defa daha razı olacaktır. İkinci rıza, bu rızaya ekber rıza diyoruz. Daha sonra Allah Teala bizden bir defa daha razı olacaktır. Bu rıza artık nihai rızadır. Yani azim rıza.

kalın bir çizgiyle bakarsanız tek bir basamağı ifade eder. Hepsi birbiriyle ilişkili olan, birbirinin arkasından gelen, birbirini ihata eden, bağlayan ve açıklığa kavuşturan özel sistemleri geliştiriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde birinci rızanın nasıl oluştuğunu gördük. Rıza makamının. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala o kişiye, o kişinin yeni bir ruhunu vücuda getirip ona bir taht ihsan etmiş. İşte bu tahtta kaldığı için ruh, ebediyen orada kalacağı için ki bütün kainat ona açıktır. Bu makam orada kalmak anlamına, baki olmak anlamına beka makamı adını alır. Demek ki ruhumuz Allah-u Teala'nın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı mahşer meydanında sol tarafta olan altın tahtlardan birinden bize Allah-u Teala bir tanesini ihsan etmiş. İşte böyle bir tahtın muhtevasına baktığımız zaman alttakilerin som altından olduğunu görüyoruz. Yukarıdakiler de som altından ama üzeri yavaş yavaş mücevherlerle dolmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle altın altı fakat üstü mücevherlerle dolmuş vaziyette. İşte bu tahtlardan kime ihsan ederse Allah-u Teala burası o kişinin Allah-u Teala tarafından ruhu orada baki kalacağı için o makama verilen isim beka makamıdır. Sonra bu kişinin zikrini giderek arttırdığını, öyle bir noktaya geldiğini görüyoruz ki o arttırmanın sonunda her gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamıştır kişi. Yani her gün 12 saati aşan bir zikir. Mesela 13 saat, mesela 14 saat, mesela 12,5 saat. Ama 12 saati her gün mutlaka aşıyor kişi. Böyle bir dizaynda bu kişinin o hedefe ulaşması, günün yarısından daha fazlasına ulaşması, o kişinin bir hedefe ulaştığını gösterir. Hedefi tayin eden Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki kardeşleri Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple onu pek az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Demek ki burada negatif bir zühd ifade ediyor. Bir şeye değer vermemek. Buradan harekete geçersek bunun pozitifi değer verilen bir şeyi Allah-u Teala ispat etmek demektir. İşte o değer verilen şey eğer zikirse kişi Allah'a ispat ediyor ki her gün günün yarısından daha fazlasını bu kişi zikirle geçiriyor. Allah'a ispat ediyor ki ben zikre senin de gördüğün gibi, ya Rabbim kalbimdekini de bildiğin gibi ben zikre zikirsizlikten daha çok değer veririm. Zikir benim için asıldır. Bunu her gün Allah'a ispat ediyor kişi. İşte bu sebeple burası zühd makamı adını alıyor. Kişi pozitif zühdün sahibi. Sonra kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Daimi zikre doğru artık yaklaştığı bir devrede bakıyoruz ki yeni bir teslim olayını kişi gerçekleştirmiş. Veçini de Allah'a teslim etmiş. Nedir veç? Fizik vücudumuzun Kur'an'daki adı. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan var. İşte Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuş. Muhsin kelimesini Allah-u Teala kullanıyor burada. Bu ikinci teslimi kişinin. Burada Allah-u Teala sadece ruhtan razı olmamıştır. Burada fizik vücuttan da razı olmuştur artık.
Demek ki

0: Nefsin tezkiyesi boyunca aslında ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusu. Ve neticede Allah'ın birinci rızasının kazanılmasında ruhun Allah'a teslimi söz konusu. Gene teslimler sıralanıyor. Bu sefer de teslimlerin karşılığında söz konusu olan rıza müessesesinin gelişmesi. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ki ondan iki kademe evvelden başlıyor. Allah'ın bizden razı olması. Allah bizden razı olduğu an Allah'ın rızasına kavuşuyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah fizik vücudumuzdan da razı olmuştur. Burası ekber rızadır. Normal rızanın üzerine bir tane daha rıza bindiği için rıza büyüdü. Ekber ifadesini aldı Allah Teala'nın. Ve daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zaten daimi zikre yaklaşmışız. Nefsimizin kalbinde %9 karanlık kalmış. Neden %9? Allah Teala'nın hidayetine mazhar olduğumuz zaman %49 nur birikim oluyor nefsimizin kalbinde 7 kademede. İki de vücuda kazandığımız nur %51. Fena makamında %10 nur kazanırız. 61 oldu. Beka makamında %10 daha nur kazanırız. 71 oldu. Züğüt makamında %10 nur daha kazanırız. 81 oldu. Basınlar makamında %10 nur kazanırız. 91 oldu kazanılan nurlar. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100'den %9'a düştü. İşte bu noktada fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ederiz ve Allah'ın ekber rızasının sahibi oluruz. Ama rıza meselesi burada tamamlanmaz. Allah-u Teala'nın indinde daimi zikre ulaşmamız lazım. Nitekim bir süre sonra mutlaka yaşarsak daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaşan herkes ulul elbap unvanını alır. Ulul sahipleri demek. Elbapta lübler yani Allah'ın beş duyuyla hissedilemeyen kişiye verdiği başka özellikler. Gayb alemini gören kalp gözü, Allah'ın söylediklerini işiten kalp kulağı ve özellikler. İşte burası ikinci rızadır. Ekber rıza kademesidir. Ve kişi ulul elbaptır. Kimdir ulul elbap? Amel açısından durumu nedir? Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskurullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab için, ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. İşte ulul elbap dediğimiz zaman daimi zikrin sahiplerini anlayacağız. Ehli tezekkür dediğimiz zaman yine aynı kişileri anlayacağız. Zikir ehli dediğimiz zaman yine aynı kişileri anlayacağız. Öyleyse daimi zikre ulaşan bu insanlar ulul elbap adını alıyorlar. Özellikleri Allah ile konuşma yetenekleri ve Allah Teala diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehlel zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır bilmez. Ama Allah'tan sorar. Allah her şeyi bilir. Lütfedip cevap verirse kişinin sualine cevabı vermiştir. O cevaba kişi ulaşmıştır. Öyleyse bunların özelliklerine bakalım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mütecabi ayetlerini tezekkür edebilen kişiler, zikir ehli olmaları, Allah ile tezekkür etmeleri, ufuklarının kapandığı yerde, düşünce ufuklarının Allah Teala tarafından yeni bilgiler ilave edilmek suretiyle yeniden açılmasını oluşturuyor. Yeniden açılan ufukta yeni bir yere kadar ulaşıyorlar. Yeniden bir tıkanma olduğunu düşünelim. Düşünce ufku bitti. O zaman Allah Teala bir defa daha açıyor ufku. Yeniden genişliyor. Ama ehli tefekkür için birinci ufuk kapanınca o nefesi mevcut değildir. İşte bu ehli tezekkürün, ulul elbabın Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür yetkisinin olduğunu görüyoruz. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın ayetleri müteşabih ayetlerdir ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler mülkitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu ayetlerini yoruma tabi tutarlar ve bu yorumla Allah'ın ayetlerinin hedeflerinden saptırarak kendi yorumlarıyla insanların arasına nifak sokmak isterler. Yani bunlar şeytanın emrinde olan insanlar. İlimde kökleşmiş olanlarsa onlar derler ki, Ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki bu ayetler müteşabih olsun, muhkem olsun hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetleri tezekkür edemezler, müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Bir insanın ulul elbab vasfına ulaşması daimi zikirle mümkündür. Hududu neresidir ulul elbabın? Kendilerine kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Yalnız zemin kat gösterilir. 10 süre boyunca bunlar ulul elbab makamının sahipleridir. Sonra ne zaman Allah Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu kişiye, bu kişi artık ihlas makamının sahibidir. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, bütün katları görecektir. Ta yedinci katın yedi alemini Sitre-i Münteha'ya kadar görecektir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İhlas makamı Kur'an-ı Kerim'de Beyyine suresinin ikinci ayet-i kerimesiyle, beşinci ayet-i kerimesiyle anlatılmış. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanefler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan insanlar söz konusu. İşte bunlar o güzelliğin sahipleridir. Bütün insanlar için söz konusu olan bu hedefe ulaşmak ve ihlas makamının sahibi olmak. Kim ihlas makamının sahibi olursa bu kişi üçüncü rızaya, azim rızaya ulaşmıştır ve gerçek anlamda hangi insan göğün yedi tane katının tamamını görürse tetmin mintaya kadar bunu başarırsa, Allah Teala onu gösterirse bu kişi mutlaka yaşarsa Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Tevbe-i Nasuh bir ayırım noktasıdır. Hikmetin iki makamının birincisi Ulul Elbab makamı, ikincisi İhlas makamıdır. Hikmet ulul elbabla başlar, ihlasla biter. Ama bizde hikmetin ötesi var. Salah makamı hikmetin ötesini ifade ve ihata eder. Hikmetin ötesini Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn etmiş ve diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu dönüşmesi, dönmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Tövbe-i nasuh olsun. O tövbe-i nasuhu yapanlardan bahsediyor. Allah'ın baştan üzerine verdiği kullarındaki nurla yürürler diyor. Onur onların önünde aydınlatır diyor. Öyleyse burası salah makamıdır. Salah makamının kesin bir işareti var mıdır? Başının üzerindeki kişinin mutlaka salah nuru oluşur. Bir bulut kümesine son derece benzeyen bu nur 30 santime kadar küçüldüğü gibi koskoca bir salonu bütünüyle doldurabilecek olan genişliğe ulaşabilir. Ve salah makamına sahip olan kişi velayetin son aşamasına ulaşmıştır. Burası velayetin sonudur ve rızaların da azim olanını teşkil eder. İşte kim salah makamına ulaşmışsa iki alternatif vardır. Ya irşat makamına davet edilecektir. İrşat makamının sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. Veya kılınmayacaktır. Ama kılınmasa da salaha ulaşmışsa o salihlerdendir. Salihlerden olursa ne olur? Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunur. Öyleyse bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerle haşredilebilir mi? Evet, haşredilebilir. İsa suresinin 69. ayet-i kerimesi bütün insanlar için bunu söylüyor. Peygamberlerle haşredilmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bu kişiler için sadece. İşte burası azim rızadır. Bütün sahabenin azim rızaya ulaştığını görüyoruz. Nereden anlıyoruz azim rızaya ulaştıklarını? Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Hikmet sahibi olmak, hüküm sahibi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın istediği boyutta hikmet kademesine ulaşan bir insan incelediği zaman hüküm sahibi olur. İşte hükümlerden bir tanesi budur. Kim salihlerdense o kişi azim rızanın sahibidir, hazil azimin sahibidir, fevzül azimin sahibidir, ecrül azimin sahibidir. Hüküm. Kim Kur'an-ı Kerim'de azim kelimesiyle ifade edilen bir Allah'ın ihsanına kavuşmuşsa o kişinin makamının salah makamı olduğu kesindir. Burası rızaların en büyüğüdür. Azim rızadır ve azim rıza azim isimli ihsanları getirir. Bütün sahabenin fevzül azimin sahibi olduklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onları ihsanla tabi olanlardandı. İfadeye bakın. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. İşte bu rıza, Allah'ın söylediği bu rıza ekber rızanın ötesidir. Azim rızadır. Çünkü daha sonra görüyoruz. Altlarında bir maktara kan cennetler onlara tahsis edilmiştir. Onlar haz-ül azimin sahipleridir. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde sahabenin haz-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bir başka ayet-i kerimede de Allah-u Teala sahabenin aynı zamanda ecrül azimin de sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse azim rıza, haz-ül azimi, fevz-ül azimi, ecrül azimi beraberinde getiriyor. Fevz-ül azim en büyük mükafat. Haz-ül azim hazların sonsuzluğu, daima mutluluğu yaşamak, iç alemde, dış alemde ve Allah ile olan ilişkilerde. Ecrül azim ise kainattaki en bereketli ücretin sahibi olmak demek. Öyleyse bunların ait olduğu yer rıza makamının en üst noktasıdır. Bu en üst noktada Allah Teala'nın mükafatı üç ayrı grup oluşturur. Haz-ül azim, fevz-ül azim, ecrül azim. İşte sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde 23 yılda sıfırın çok altındaki bir noktadan önce sıfıra ulaşmışlar. Ondan sonra da velayetin en üst makamına ulaşmışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tevbe'de Allah Teala onların hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Onlara tabi olanların mevcut olduğunu söylüyor. İster ensar olsun ister muhacirin onlara tabi olunduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa onların hepsi mutlaka hidayete erer. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe ulaşmak azim rızanın sahibi olmak sahabeye mutlak olarak nasip olmuş bir meseleydi. Zaten Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabenin Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olduğunu, kendini bütününe iman ederek onların hepsinin işlemlerini gerçekleştirdiğini, tamamladığını, ve Allah'ın azim rızasında kazandığını ifade ediyor. Hepinizin Allah Teala'nın azim rızasına ulaşarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hem de azim rızayla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için kalp kalbe, gönül gönüle Allah yolunda bir yolculuğun müntesipleri. Saadet yolunda yürüyenlersiniz. Allah-u Teala'nın yolunda. İşte bu akşam size belki de bir özet olarak ama tasavvufu anlatmak istiyorum. Yani İslam'ı anlatmak istiyorum. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye Kur'an-ı Kerim'de yer alan kainatın yegane dinini anlatmak istiyorum. Bu din teslimden ibarettir. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmekle mükellefsiniz. Teslim ettikçe adım adım mutlulukları yaşayacaksınız. Hadi gelin beraberce hem Kur'an-ı Kerim içerisinde bir yolculuk yapalım, hem de tasavvufu baştan sona kısaca, özetle gözden geçirmiş olalım. Ha, ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Gönül dostu olmak, kalp dostu olmak, Allah dostu olmak, Allah hepimize hamdolsun ki nefsi kıldığı bir şey. Herkese kapıları ardına kadar açmış. Diyor ki kim beni severse buradan, bu kapıdan. Kim şeytanı severse o da buyursun öteki kapıdan. Yalnız bir küçücük farklılık var diyor. Bir kısmı cennete girecek, bir kısmı cehenneme. Seçim mi? Tamamen sizin. Öyleyse bu tamamen başında başka bir seçim var. Ve başlayalım inşallah o seçimden. Birinci basamak. Herkes olayları yaşar. Herkese ait bir basamak. İkinci basamak. Herkes olayları değerlendirir. Ama bu basamakta farklılık var. Olayları değerlendiren insanlardan bazılarını Allah seçer. Kendisine seçer. Kimleri seçer? Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kimleri seçer? Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kimleri seçer? Allah'a ulaşmayı dileyecek olma standardına sahip olanları seçer. Belki kimleri seçmezden gelecek olan cevaplar konumuzu daha çok aydınlatacaktır. Kimleri seçmez Allah-u Teala? Kalbinde zevk olanları seçmez. Kimdir bu zevk? Kimdir bu zevk olanlar? Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre Allah'ın müteşabih ayetlerini özel şekilde yoruma tabi tutup insanların arasına fitne sokmaya çalışan insanlar. Bunlara kalbinde zevk olanlar diyor Allah-u Teala. Bunlar seçilmezler. Yeryüzünde fesat çıkaranları seçmem diyor Allah-u Teala. Kimdir fesat çıkaranlar? Rahat Suresinin 20. ayeti kerimesinde ve 21. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَاتُ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini, Allah'a verdikleri yeminleri, ahdleri hepsini yerine getirirler. Allah'ın ahdi, Allah'ın vasiyetidir. Hepsini itibar eder. Ve Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Bozmazlar da ne yaparlar? Allah-u Teala ifade ediyor. Ve onlar Allah'ın وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Aynı surenin 21. ayet-i kerimesinden sonra 25. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarına Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse yeryüzünde fesat çıkaran insanlar var. Ne yapıyor bu insanlar da fesat çıkarıyorlar? Başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oluyorlar. Bu şekilde fesat çıkarıyorlar. İşte Allah-u Teala bu hususu ifade ediyor. Yeryüzünde fesat çıkaranların durumunu. Ne yapıyor bu insanlar? Nisa 167. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kaddâlu dalâlen bâhîdâ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yoluna insanları ulaşmaktan men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Ne diyordu şeytan? Allah-u Teala'ya Hazreti Adem için ve onun zürriyeti için ben bütün o Adem'in zürriyetinin diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor. İşte o insanlar ki şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanları da tağut diyor Allah-u Teala. İşbirliği yaparlar. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Allah onları da seçmez. Kalbinde maraz olanları da seçmez. Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalpleri maraz olan insanlardan bahsediyor. Aynı hüviyette ya Allah'ın ayetlerini gizleyenler, ya Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ya Allah'ın ayetlerini nakzedenler, yani yalanlayanlar, bunları da Allah-u Teala seçmiyor. Kim bu insanlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dileseler, mutlaka Allah'a ulaşacak olanlar. Ama dilemeyecek oldukları kesin, onlar başka insanların Allah'ın yoluna girmesinden hoşlanmıyorlar. Onların dizaynına bakıyoruz. Devrin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına itaat edenler. Her devirde bir takım insanlar çıkar, her ilmi kendilerine göre yorumlarlar. İşte böyle bir yorumun zamanımızda da muhtevası var. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kıldığı halde, mürşide ulaşıp teslim olmayı farz kıldığı halde, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeyi defalarca farz kıldığı halde zamanımızdaki din öğretisi bunların hepsini birden toptan inkar edip devre dışı bırakıyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hepsini yerine getirmesine rağmen her biri ayrı ayrı ayet-i kerimelerle mevcut. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı asırlar sonra şirazesinden çıkmış, bozulmuş. Ve Allah'ın seçmediği, seçmeyeceği insanlar insanları emaniye bilgilerle mücehhez olarak Allah'ın yolunda onlara nasihatler verecek yerde Allah'ın yolundan saptırmakla meşguller. İşte bu dizayn ne yazık ki zamanımızda artık alemlerin çok büyük bir çoğunluğu tarafından, %90'ından fazlası tarafından kabul edilmiş olan bir dizayn. İslam'ın 5 tane şartı. İslam teslimdir diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmuştur. Biz hepsini yerine getiriyoruz hamdolsun diyorlar 5 şartı da. Öyleyse Allah'a teslim olanlarız. Mutlaka kurtuluruz. İşte Bu kurtuluş açısından Allah iki grubu seçmiyor. Birinci grup diyorlar ki biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Mümin olduğumuza göre Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Allah Teala bizi mutlaka cennetine alacak. Biz müminleri cennetimize alıp fesatsız rızıklandıracağız diyor Allah Teala diyorlar. Yetmez diyorlar. Bunu bir kalem geç. Ama biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetindeniz. Kıyamet günü mutlaka bize şefaat edecek. Mutlaka kurtulacağız. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynın muhtevasına dikkat edin. Allah'a inanan mümindir tezi, inanç açısından geçerlidir sadece. Ama insanların kalbine Allah'a inanıyorlar diye iman kelimesi yazılmaz. Yazılmayanı da Allah-u Teala mümin kabul etmiyor. Öyleyse onların iman anlayışları bu olduğu sürece üzerlerine düşen vecibelerin hiçbirini yerine getirmeyecekler. Allah-u Teala tarafından bu evvelce belli. İşte bu insanlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar. Onların kalbinde diyor hayır görseydik onlara işittirirdik. Öyleyse isyan edenler kim? Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye farz emir vermiş. 11 tane emri devre dışı sayıyor insanlar. Ve itaat etmiyorlar. Bunlara isyan edenler diyor Allah-u Teala. Onlar da seçilmez. Öyleyse ikinci basamak iki gruptan oluşuyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Diyeceksiniz ki Allah-u Teala tarafından kişi seçildiğine göre bu konu bitti. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hayır, girmeyecek sevgili kardeşlerim. Allah seçer ve o seçtiği kişiden bir şey bekler. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine yönelmek olarak basitlandırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a doğru yönlenmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğine göre Allah'a doğru yönlendiği kesindir. Allah onlara yardım elini uzatacak. Onlara 10 tane ihsan verecek. Mürşitlerini ulaştıracak. Sonra da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayacak. İşte böylesine güzel bir dizaynı sizler sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyen yeğenlerimizin çoğu sizler yaşıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın seçtikleri ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bunlar kurtuluşa ulaşırlar. İki, seçilmelerine rağmen dilemeyenler onların da kurtuluşları Allah'ın onları seçmesine rağmen mümkün değildir. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır, felaha ulaştırır diyor. Sadece Allah'a yönelenleri. Kim Allah'a yönelenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse üçüncü bir basamak var. İkinci basamakta İnsanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor veya seçilmiyor. Seçilmeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. İki basamak insanları cehenneme götürüyor. Ama seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşıyorlar. Seçilenler de seçilmeyenler de ikinci basamaktalar. Onlardan seçilmeyenler zaten gidecekleri yer cehennem. Seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kendilerini düşeni yapmadıkları için gidecekleri yer cehennem. Ne olur? Allah-u Teala seçti. Niçin seçti? Kulun Allah'a ulaşma talebini gördü, işitti ve bildi. Ve seçtiği kişiler, Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın rahim esmasına muhatap olanlar. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefsile emaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi rahat ettiremem çünkü nefs şerre emreden. Ama Rabbimin rahim ismiyle
1: tecelli ettikleri hariç diyor. Allah kime rahim esmasıyla tecelli ederse, işte o kişi bundan sonraki safhaların hepsini yaşayacak olandır. Allah'a ulaşmayı madem ki dilemiştir, Allah'a ilk tecellisini veriyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Allah'ın birinci ihsanı. İkinci ihsan, gözlerimizdeki hicabı mesuleyi alıyor Allah Teala. O güne kadar irşat makamına sadece bakıyoruz, onu irşat makamı olarak görmüyoruz. Mezardaki ölüler gibiyiz. Ama o gün Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başladığı gün gözlerimiz bakıyor ve görüyor o irşat makamı. Yetmez, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. Kulaklarımız o güne kadar hiç işitmiyor irşadın müteallik hususları. O günden itibaren işitmeye, irşadın manasını anlamaya başlıyor. Manaya varmaya başlıyor zihnimiz. Ve kalbimize indiriyor olayı. Kalbimizde ekinnet var. Ekinnet var olduğu sürece kalbimizin idrak etmesi mümkün değil. İşte idraki sağlıyor Allah-u Teala, ekinneti alıyor. Yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde bahsettiği ihbatı koyuyor. İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar da diye diyor. İhbat koyarız onlara diyor. Kalplerinde tespit ederiz diyor bu idrak meselesini. Ve onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların kulaklarında vakra var. Gözlerinde hicab-ı mesure, kalplerinde ekinle. İşte İsra suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala diyor ki, Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, anlattığın zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mestire vardır. Gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde daha doğrusu perde vardır anlamına kullanıyor Allah Teala bunu. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. O gözlerinde hicab-ı mestire olanlar da bakarlar görmezler, senden nefret ederler diyor. Ve sonra da diyor ki Allah Teala ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte Allah-u Teala dördüncü basamakta rahim esmasıyla birinci nimet ihsanını veren Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alarak ikinci nimetini veriyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alarak üçüncü nimetini veriyor. Kalbimizdeki ikinciyeti alarak dördüncü nimetini veriyor. Ve yerine ihbat koyarak beşinci nimetini veriyor bize. Böylece yedinci basamakta oluyoruz. Kalbimizdeki ekinnetin alınması ve yerine ihbat konmasıyla. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. Sekizinci basamak. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Tekavin 11. Kim Allah'a amenü olursa hemen yümin billahi yehdi kalbe, o kalbine ulaşırım diyor. Kalbine hidayet ederim. Hidayet veririm. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamak. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدَ اللّٰهِ اَنْ يَكِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, İslam'a açar. Ve göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala o yolu açtıktan sonra zikre başlıyoruz. Ondan evvel de zikir yapabiliriz. Allah'ın katından göğsümüze kadar rahmetle farz gelir. Ama yol açılmadığı için göğsümüzden içeriye giremez. İç dünyamızda bir değişiklik yapamaz. Allah'a tekrar döner. Ama bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin kapısının mühürlü olduğunu tespit eder. Bu demektir ki rahmet ve faz kapı açılmadıkça kalpten içeriye giremez. Ama rahmet partikülleri giremezler ama sızarlar. İşte bu sızıntı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler %1 derken %2'ye ulaşır. O zaman ne olur? Can dostlarım, günün dostlarım. O zaman kişi huşu sahibi olur. Nefsinin kalbindeki %2 nur birikimiyle Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu sahibi olması mümkün olmadı mı diyor Allah-u Teala. İşte burada %2 nur birikimi, bu rahmet birikimidir. Fazıllar mühürlü bir kalbe hiçbir zaman giremezler. Mühürün mutlaka açılması lazım. Ama %2 nur birikimi 13. basamakta tamamlanır. Ve tamamlanınca kişi 14. basamaktadır otomatik olarak. Allah-u Teala'ya eğer irşat makamını sorarsa kime ulaşması lazım geldiğini, Allah ona mutlaka gösterecektir. İşte o zaman Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşacaktır. Gösterdiği zaman kişi 13. basamaktadır ama mürşidini görmüştür, öğrenmiştir. Ona ulaşacaktır. Önünden diz çöküp tövbe edecektir. Yalnız huşu sahiplerine göstereceğini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da اَلَّذ۪ينَ

Türkçesini söyleyeyim evvela. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Vestainü Arapçası, Vestainü bis sabru ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi isteyin. Mürşidinizi yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz. Hacet namazı ile isteyeceksiniz bunu. Sabırla hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz. Bu zor bir iştir diyor Allah-u Teala. Neden? Huşu sahibi olmayanlara göstermiyor da ondan. Ama diyor kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına, Allah'a milaki olacağına yakin hasıl ederek inanıyorsa ve kim diyor Allah-u Teala ölümden sonra tekrar ruhunu Allah'a Azrail Aleyhisselam'ın ulaştıracağına inanıyorsa işte onlar için zor değildir diyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. İşte huşu sahibi olmanın birinci vasfı kalbinde %2 nur birikimi, ikinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli olgu. Ve kişi bu standartlarda mürşidine ulaşıyormuş. Ne oldu? Tam 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. 10. ihsan mürşidini Allah Teala'nın göstermesi. Kişi tabi oldu mürşidine. Allah'ın gösterdiği mürşide. Ne olur? Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Bu kişinin eskiden Allah Teala'dan aldığı ihsanlar artık nimet hüviyetine girmiştir. Çünkü başının üzerinde kişinin artık nimet vardır. O Allah'ın nimetidir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın nimet olarak peygamberler, resuller gönderdiğini söylemesi söz konusu. 151. ayette de yeni bir nimet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara resul sıfatıyla gönderildiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebi resul, peygamber resul. İşte birinci nimet. Devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber ve kimin 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığını en iyi bilenler onlar. Ve 7 grup şahidin önünde kişinin mürşidin önünde tövbe etmesi söz konusu ve 10 tane ihsanın sahibi olduğu kesinlikle tespit ediliyor. Şahitlerden biri de Allah. Arşı tutan melekler, devrin imamı, mürşidin üzerindeki devrin imamının ruhu, mürşidin kalp gözü, kiramen katibin melekleri ve Allah. 7 grup şahit. Bunu görüyorlar. 10 tane ihsanı tek tek hepsini görüyorlar, tespit ediyorlar. O kişi Allah'ın nimetine ehildir. Ve Allah onlara nimetini veriyor. Devrin imanının ruhu, ruh olarak onların başımıza geliyor. Bu bir muhafızdır. Bütün insanları şeytanın zulmani etkilerinden mutlak olarak korur. Hem cinlerin saldırısından, ki o da bir şeytani zulmani etkidir, hem de şeytanın büyüsünden, sihrinden korur. İkinci nimet Allah-u Teala, Allah kalbimizin, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atıyor. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşinci nimeti bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Altıncı nimeti ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani hidayet üzere oluyor. Yedinci nimeti nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kalbimize, nefsimizin kalbine, karanlıkların yerine Allah'ın nurlarının dolmaya başlaması söz konusu. Sonra 8. nimet fizik vücudumuz
şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Dokuzuncu nimet, Allah Teala bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve nefsi emaredeyken verdiği bu 100'ü levhane, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Her Allah'ın evliyası bu noktadan sonra oluşur. Ve her yaptıkları amel için Allah Teala'dan 1'e 700 ihsan alırlar. Affedersin, nimet alırlar. Ve Allah'ın 10. nimeti, rahmetle fazl gönderirken o güne kadar zikir yaptığımızda göğsümüzden kalbimize, o günden sonra rahmetle fazlın beraberinde rahmetle salavat da gönderir. Çift çift gönderir nurlarını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamaktayız. 3. basamaktan itibaren Allah'tan 10 tane ihsan aldık. Neden? Biz bize düşeni yaptığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Biz bir adım attık, Allah 10 adım attı. Mürşidimiz Allah Teala bize gösterdiği zaman gene biz bir adım attık, ona ulaştık, önünde tabi olduk, farz emri yerine getirdik. Allah Teala gene 10 katını verdi. Ama bu 10 katını verdiği zaman 1'e 700'e kadar yükselen bir nimetler dizisi de bize Allah Teala tarafından verilmiş oldu. Ve bu nokta 14. basamak. Buraya kadar Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerin, nebilerin görevlerini sayıyor. Size Allah'ın ayetlerini okur diyor, anlatır diyor. Buraya kadar hep Allah'ın ayetlerinin okunması, tilaveti ve anlatılması söz konusu. Ama bundan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Bundan sonraki görev diyor, sizin nefsinizi tezkiye etmek. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbi artık bu özellikle. Hangi özellikle? Mühürü açılmış. Küfür kelimesi dışarı alınmış. Kalbin içine iman kelimesi yazılmış. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Böylece bu iman kelimesinin çekim gücünün çevresinde Allah'tan gelen rahmetle faz partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlanır. Nefsimizin kalbi %100 19 tane afetle doludur. Afetler karanlıkları temsil edilirler. Karanlık mağaralardaki yarasalar gibidirler. Ve hepsi bu noktadan itibaren yerlerini adım adım faziletlerle değişmeye başlayacaklardır. Çünkü Allah'ın katından zikirle gelen faziletler kalbimize oraya yerleşmek için gelirler. İman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. %7 nur birikimini sağladığımız gün nefsi emareyi tamamlamış oluruz. Böylece Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi tamamlanıyor. فَمَا اُبَرْيُوا نَفْسِ اِنَّا النَّفْسِ لَاَمَارَةِ الْمُسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Ve böylece nefsi emare standartlarında oluyoruz. Ruhumuz bu. Bizden ayrılan ruhumuz, biliyorsunuz ruhumuz bizden ayrılıp hidayete adım atmıştı. Birinci gökyüzüne kadar ulaşma yetkisinin sahibi olur. Nefsi emareyi tamamladığımız zaman. Ve birinci gökyüzüne ulaşmaya başlar. Diğerleri geri dönene kadar bekler. Ulaştığı zaman kendisine hepsi beraber aşağı inerler. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi levame. Bu arada nefsimiz bir fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimi olduğu zaman kendisinde birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katının kapısını açmaya sahip olur ruhumuz için. Ve ruhumuz böylece zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır nefsi emarede. Nefsi levamede, yani nefsimizi kınadığımız
zaman parçası içerisinde ikinci gökyüzüne ulaşır. وَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ buyuruyor Allah Teala. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu, nefsimize rehim ediyoruz. Bir üçüncü defa yüzde yediniz hükümü, nefsin mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 7. ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte Allah'ın takvasının da ilham standartlarına girdiği nokta. Bu noktadan sonra daha çok zikir yapıyoruz ve mutmainne noktasına ulaşıyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Allah Teala diyor ki bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve bir sonraki kademe, beşinci defa yüzde yedinur bir kimi Allah Teala bizden razı oluyor. Radiye kademesi. Bir daha yüzde yedinur bir kimi biz de Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı, beşinci gök katı. İkinci defa yüzde yedinur bir kimiyle Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Altıncı gök katı. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten vardiye diyor Allah'ta. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İfade böyle. Ve nihayet 7. defa yüzde yedinin birikimi nefsimizin tezkiye noktasına ulaşması. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallahil masir buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2'si rahmet olmak üzere, %49'u fazla olmak üzere, her seferinde %7 nurda embare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. 7 kademede %7 nur birikimi, %49 fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimi, 49 artı 2, 51 eder. Nefsimizin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Allah'ın evliyası olmak için oluşturması lazım gelen asgari bas oluşmuş durumda. %50'den fazlası nefsimizin kalbinin Allah'a ulaşmayı, Allah'ın dizaynında Allah'ın emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Kalbimizin başlangıç noktasına geri dönelim. Kalbimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve şeytan nefsimizin kalbinin her noktasına tesir edebilmek için şartların sahibi, ancak nefsin afetlerine tesir edebilir. Nefsimizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Ama tezkiye noktasında nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşmüş. Allah'ın faziletleri 0'dan %51'e ulaşmış. Faziletler 49, 2 de rahmet partikülleri. Hepsi nefsimizin afetlerinin yerini almış. Artık nefsimizin kalbine iblis, şeytan hakim değil. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları hakim. İşte bu noktada ruhumuz Allah'a vardı. 21. basamaktayız. Bundan sonra ruhumuz Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Fena fillah oluruz. Fena, ifna olan demek, yok olan. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olan demek. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı bir başka ifadeyle bize mehap olmuştur. Ruhumuz Allah'a ulaşıp sığınmıştır. Evvap olmak sıfatını kazandık. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada
takvasının sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada ameliler takvasının sahibiyiz. Mürşidimize ulaştığımız noktada müminler takvasının sahibiyiz. Ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolduğu, Allah'ın zatının ruhumuza meyap olduğu noktada ne olduk? Evvap olduk, meyaba ulaşmış olduk. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı ve men şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, yani hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol itaz eder. Ve onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte burada ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatı ruhumuzun meyabı oldu, sığınağı oldu. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki: "Vallahi indehu husnul meab." Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte burada sığınağa sığınmış kişi fena makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Ne zaman? Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %60 bile ulaşırsa, %60'ı geçerse, o noktada Allah Teala bir taht ihsan ediyor bize. Ve diyor ki Allah Teala Enam suresinin 35. ayet-i kerimesinde, onlara Allah'ın katında erayik veya sürur adı verilen tahtlar vardır diyor. O tahtlardan Allah kime ihsan ederse, nimet olarak verirse, işte o kişi o zaman o tahtlarda mukim olan, orada kalacak olan birisidir. Mukim, kalan demek. Zaten beka makamı da baki olmak, kalmak demektir. Tahtın üzerinde, tahtı kendisine yurt edilmiş olan kişi. Yunus'a böyle bir taht verildiği zaman Yunus diyor ki la mekâne kavm oldum diyor. Mekansızlığın kavminden oldum. Mekansızlığın milletinden oldum, ahalisinden oldum diyor. Sonra mı kişinin zikri günün yarısını aşıyor.

Yani Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlarda olursa olsun mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. Sevgili kardeşlerim, 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Fena makamının sahibi oldunuz. 23. basamakta beka makamının sahibi oldunuz. 24. basamakta zühd makamının sahibi oldunuz. 25. basamakta muhsinler makamının sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim de diyor fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve Allah Hazreti İbrahim'i kendisine halil kıldı, dost kıldı. Bunu da onlar hanifler olarak gerçekleştirirler diyor. Dikkat edin, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre hanif fıtratıyla bunu yaparsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gene hanif fıtratıyla yapmış olursunuz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Daha sonra nefsinizi teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'ya onu da hani fırtasıyla yaparsınız. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman ulul elbap alırsınız. Diyor ki Allah Teala o ulul elbap kullarım ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbap yeskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de o ulul elbap kullarım için sadece Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Yani daimi zikrin sahibi kim olmuşsa o kişi ulul elbap olmuştur. Burası 26. basamak. Sadece zemin kat gösterilir size. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız mutlaka açılır. Hikmet sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olanı geriden başlayarak toplarsak şunu görüyoruz. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 görevi olduğunu söylüyor. 1. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak. Nereye kadar sürüyor? 14. basamağa kadar sürüyor. Sahabenin nefsini tezkiye etmek 15. basamaktan 22. basamağa kadar sürüyor. Ondan sonra Allah Teala kitap öğretmek diyor. 22, 23, 24, 25. basamak var. Kitabın öğretilmesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in fena makamında birinci ruhuna, beka makamında ikinci ruhuna, zühd makamında üçüncü ruhuna, muhsinler makamında dördüncü ruhuna giriş. Dikkat edin. 21. basamağa kadar olan kesim ilmen yakini ifade eder. 26. basamaktan başlayan kesim ise aynen yakini ifade eder. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Aynen yakinin birinci kademesindesiniz. Hikmetin birinci kademesindesiniz. Hikmet ise 7 tane şart gerektirir. 7 şart. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. 4 tane temel şart var. 1- Daimi zikrin sahibi olacaksınız. 2- Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok edilmiş olacak. Daimi zikir tamamını yok eder. Yeniden kalbinizin kararması mümkün değildir. Çünkü zülmani kapı mühürlenmiştir. Daimi zikirle mücehhez olduğunuz için o mühürün üzerine devamlı Allah'ın rahmeti, fazla ve salavatı tesir ve baskı yapacağı için karanlıkların artık o kapıyı açması, kalbinize girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda

Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamakta olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası daimi zikrin birinci basamağında. Daimi zikrin sahibisiniz bir, nefsinizin kalbindeki bütün afetler daimi zikir sebebiyle mutlak olarak temizlenmiş, %100 kalbiniz faziletlere dolmuştur. İki, üçüncüsü kalp gözünüz mutlaka açılmıştır, dördüncüsü kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini size söylediklerini duyarsınız, Allah'ın gösterdiklerini kalp gözünüzle görürsünüz. Bu dört esas şartın yanında üç tane vasıf şartı kazanırsınız. Bir, hayır sahibi olursunuz. İki, tezekkür sahibi olursunuz. Üç, hüküm sahibi olursunuz. Neden hayır sahibi olursunuz? Daimi zikirde olduğunuz için nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi ister. Mutlaka gerçekleştirirsiniz. Allah'ın yasaklarını nefsiniz de ruhunuz da işlemek istemez. Mutlaka işlemezsiniz. Öyleyse her saniye mutlaka derecat kazanan birisiniz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değildir. Allah hayrı derecat kazanmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Devamlı derecat kazanan birisiniz. Bu sebeple hayrın sahibi standartlarındasınız. Aynı zamanda bir başka şeyin daha sahibisiniz. Ehli tezekkür olursunuz. Tezekkür sahibi. Yani Allah ile her zaman tezekkür etmek, karşılıklı konuları tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Ona sorarsınız, cevap alırsınız. Aklınızın kesmediği yeri yeniden sorarsınız. Orasını genişletir Allah-u Teala. Karşılıklı bir mükaleme devam eder, gider. Her konuyu Allah-u Teala ile tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Üçüncüsü, hüküm sahibisiniz. Hangi ayete bakarsanız, o ayetin 28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim skalası içerisinde hangi basamağa oturduğunu net olarak görebilirsiniz. Belki bir evvelki bir sonraki ayetlere bakmanız gerekir. O kadar. Allah-u Teala zaten size bunun cevabını verecektir. Öyleyse burası hikmetin birinci basamağıdır. Ulul Albab basamağı sadece size zemin kat gösterilir. Sonra mı? Sonra birinci kat gösterilir. İşte o zaman Ulul Albab makamını geçtiniz, İhlas makamına ulaştınız demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer size gösterilecektir. Bu gök katları dizaynı içerisinde ta yedinci katın yedinci alemine kadar her şeyi göreceksiniz. Yedi gök katında yaptığınız yolculukta birinci katta yalnız secde edersiniz. İkinci katta su varılma havuzlarında su varılırsınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edersiniz. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata Meyyenk menfezinden çıkarsınız. İki tane gök katını birbirine bağlayan sonsuz uzunluktaki bir silindir. İçi boş. İçinden uçarak yükselirsiniz. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslına ulaşırsınız. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslına ulaşırsınız. Altıncı katta ise Allah'ın boyasıyla boyanacağınız bir nur demetinden size ulaşan ışınlar söz konusudur. Bu ışınlar derinizi çatır çatır çatır çatlatacaklar. Ama bir gün oradaki ruhlardan bir tanesinin derisi çatlamayacaktır. İşte ona özel elbiseler verilir. Eline fetih kılıcı verilir. O kişi Allah-u Teala'nın boyasıyla boyanılan o yeşilimsi beyaz ışık salan nurun bulunduğu noktadan, yani Sıbkatullah olma mevkiinden onun kubbesine yukarıya doğru dikey olarak yükselir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırmıştır besmeleyle. Ve devrin imamının bulunduğu dergâhtaki sırat-ı müstakime açılan altın kapının aynı sırat-ı müstakimden çıkıp yedinci katı fethetmek için kişinin önündedir. Yedi tane mermer merdiver vardır altında. Beyaz renkte, iki tarafında trabzan, iki trabzanı birbirine bağlayan yedi tane altın bakla, yedi tane baklan oluşan bir altın zincir. Fetih kılıcıyla bir defa vurulur, altın zincir ikiye ayrılır. Aynı anda arkadaki altın kapı, tek kanatlı baklava dilimli altın kapı
açılır. Burası fetih kapısındaki kişi. Yedinci katı buradan girerek, uçarak girerek fetheder. Tavandan yukarıya çıkınca sol tarafı geçmişidir, sağ tarafı geleceğidir. Geçmiş bir duvarla yalnız taşlardan örülen bir duvar. Üzerinde sıva falan hiçbir şey yok. Sağ tarafa döndüğü zaman sağ tarafta kişi kader hücrelerini görür. Altıgen, bal peteklerinin aynı olan kendi önünde kendi kader hücrelerinin üzerinden uçarak ikinci aleme ulaşır. Burası ümmü kitaptır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde 2 sayfası açık olan bir kitap. O güne kadar Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar oradadırlar. Ve onun altında bir kürsü söz konusudur. Kürsüde devrin imamı vazifelidir. Etrafında da 60 kişi, 30'u sağında, 30'u solunda olmak üzere kürsünün bütün etrafını o insanlar, insan ruhları doldurur. Burada ümmi kitap öğretilir. Sonra kudret denizine ulaştırır Allah-u Teala o kişiyi. Sonra makam-ı mamada, sonra divan-ı salihine, sonra zikir hücrelerine. Zikir hücreleri 7. katın sağa doğru geçilen 6. alemidir. Burada 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen küresel, şeffaf bir dizayn vardır. Yüzlerce böyle kürenin içinde zikir yapan insan ruhları. Onlardan birisi bir gün zikrini tamamlar. Tamamlayınca ulaşacağı yer Sitretül Münteha'dır. Burası 7. katın son noktasıdır. Kim Sitretül Münteha'ya kadar bu 7 tane gök katını görürse işte o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Muhlislerden olur. Beyine Suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanefler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah Teala. Burası 27. basamağın sonu. Hangi noktada sonu? Sitretül Münteha'da sonu. Ne oldu? Ulul Elbab makamı hikmetin birinci makamı. İhlas makamı hikmetin ikinci makamı. Ve burada o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir. O kişi artık salah makamının şerefine, velayetin 7. ve son kademesinin şerefine sahip olmuştur. Bu 7. 28. basamak ya da 4. 7 basamağın 7.si 7, 14, 21, 28 yani 28. basamak salah makamıdır. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhu ifade eder. İkinci mertebesi kişinin mürşidine ulaştıktan evvelki günahları zaten sevaba çevrilmişti. Ulaştıktan sonra işlediği günahlar da burada örtülür. Sevaba çevrilmez. İkinci mertebede örtülür. Ve kişinin başının üzerine dairesel cennet olarak salah nuru oluşur. Bir ışık demet halinde görüldüğü yer dairesel bir ışık. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Salah nurunun kişiye verildiği nokta. Sonra bu nur büyüyebilir. Bir caminin bütününü doldurur. O zaman bir bulut kümesini andırır. Dairesel bir bulut. Ve üçüncü mertebesinde salah makamının o kişinin o örtülmüş olan günahları sevaba çevrilir. Dördüncü mertebesinde ise kişi irşada ulaşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa bu noktaya kadar
o kişi tam 12 mertebe nefsinin kalbinde müzeyyen olmayı başarmıştır. Ulu'l-Elbab makamında sadece bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 7 tane gök katı, bir evvelki kat, basamakta ise, Ulu'l-Elbab'da ise sadece zemin kat. Sonra Salah'ın 4 mertebesinde 4 defa daha, 4 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olur. Ne olur müzeyyen olursa? Sadece düşmanını düşman olmaktan çıkarmış olmaz kişi. Düşmanını da sevmeye başlar. O kişinin artık kimseye düşman olması söz konusu değildir. Ona düşman olanlar tabiatıyla olacaktır. İşte onları da sevmeyi sağlar Allah-u Teala. Kendini öldüreceğini bilebilse o kişinin, onu gene o Allah-u Teala'nın dostu sever. Burası 28. basamağın 4. mertebesi, o kişiyi öyle bir yere getirmiştir ki orada yalnız sevgi vardır. Orada kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İkinci teslim. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim. Burada da iradesini Allah'a teslim etmeye hazırdır. 12 mertebe nefsinin kalbinde müzeyyen olma gelişmiştir. Kişi Allah'a talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak. Yani bir hakkın takvayla takva sahibi olma talebi. Ve Allah-u Teala talebi mutlaka kabul eder. Bu bir hakkın takva sahibinin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Ne demiştik? 22. basamakta kişi ruhunu Allah'a teslim etmişti. 25. basamakta fizik vücudunu teslim etmişti. 27. basamakta nefsini teslim etmişti. 28. basamağın 5. mertebesinde ise iradesini de Allah'a teslim eder. Ve böylece Allah'ın vasiyeti gerçekleşmiş olur. Allah vasiyetinde ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslimi farz kılar. Bu makam, Salah makamının 5. mertebesinde kim iradesini Allah'a bağlarsa Allah Teala onları mutlaka irşat makamına tayin eder. İnşaada memur ve mezun kesildin, mezun kılındın cümlesiyle. Bunun ötesindeki basamak, bunun ötesindeki mertebe yalnız her kavimdeki Resullere aittir. 6. mertebe, 7. mertebe ise sadece bir tek kişiye aittir. Devrin imamı. Dikkat edin, 6. mertebede olan Resuller Allah'ın bütün rızalarına sahiptir. Sadece tasarruf rızası hariç. Öyleyse onlar neye sahiptir? Onlar evvela amirüler takvasının sahibidir. Sonra müminler takvasının sahibidir. Sonra evat takvanın sahibidir. Sonra muhsinler takvasının sahibidir. Sonra ahsen takvanın sahibidir. Sonra azim takvanın sahibidir. Ve burada bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardır insanlar. Devrin, bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller de 5. mertebede irşat makamına tayin edilirler. Ama onların arasından bir kısmı Resul olarak tayin edilir. Resul olarak tayin edilenler onlardan bir mertebe daha yukarıdadırlar. 6. mertebeyi işgal ederler. Her devirde bu Resullerden bir tanesi, eğer Nebiler devrindeyse mutlaka Nebidir, huzur namazının imamıdır. Bu takvanın ötesinde tasarruf takvasının sahibidir. Eğer Resuller söz konusu ise, Nebiler yoksa, 1400 yıldır dünya üzerinde Nebi yok, o zaman bu insanlar Resullerin arasından seçilen birisiyle devrin imamlarını temsil ederler. Ve böylece 28 basamağın 28.sinin 7 mertebesi tamamlanır.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş, sülfe sükûne ulaşmış bir insansınız. Dış dünyanızda başka insanlarla kavgayı bitirmiş, sülfe sükûne ulaşmış bir insansınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerini de nehilerini de %100 gerçekleştiren, bütün emirleri gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bütün bu konulardaki şeytanın tasallusunu %100 bertaraf etmiş olan, şeytanı esir etmiş olan ve şeytanla kavgasını bitirmiş olan kişi olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir, sülfe sükûne ulaşmışsınızdır. Dış dünyanızda kavga bitmiştir, sülfe sükûne ulaşmışsınızdır. Şeytanla da kavganız bitmiş, şeytan sizin gazoz ağacınız olmuştur. Gene sülfe sükûne ulaştınız. İşte İslam budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun ortamı içerisinde, sulh ve sükuna ulaştığınız yerde vücuda gelir, tamamlanır. Hepinizi İslam'ın bu şerefli mertebelerine ulaşma sebebinde Allah'ın hepinize sonsuz yardımlarda bulunmasını dileyerek selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyküm.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Zeynep'in şefaat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyadasınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazında vakti gelse de akşam namazında kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları. Sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuz neden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devr kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı? ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları yine sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirsiniz, o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. O mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi
2: birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah-u Teala. Başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Diyor ki bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor. Mislidir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor İrşad makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Bire 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. Bire 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu liyâd. Kim Allah'a mülâki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar, onlar Allah-u Teala bilirler, onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk bunlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili hünciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki

eder. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama Bodrum'u bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı, eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz, dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız ve ibadet adına hangi ibadeti hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesinde ne diyor Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki, cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar?
Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesini cennetine

yıkılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse, oha, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki, a benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanı? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada
son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya bana ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğinin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı
birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka şat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz Allah'a ulaşmayı dedikten sonra. Furkanlar veriliyor size. Allah'ın İrşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşırsınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârü bimâkânü yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala. Üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Şimdi konunun can alacak asli unsurunu sizlere söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Şu anda bu insanlardan 5,5 milyardan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden
sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah-u Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin, daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi 3. kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an 1. kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz 1. kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle 2. kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda 3. kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? 1. kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınızı örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız 0 olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde.
bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine emin olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Belayetten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. İnsan bu kadar nankör bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Şu insanların haline bakın. Hala adamlar bize düşman. Onların söylemediği şeyleri söylüyoruz diye. Hala bize düşman olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz hayatımızı sizlerin kurtuluşuna adamışız. Diyoruz ki, yahu kardeşim siz de bilmiyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'i. O size din derslerini öğreten insanlar da bilmiyor. Ve bunu ispat ediyoruz gönderdiğimiz ihtarlarla, bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarlarla ispat ediyoruz ki hiçbirisi bize hayır senin söylediğin gibi değil tarzında bir cevap kimse ulaştıramıyor. Ama büyük kısmı kibirlerinden hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çıkarsalar o ayetlerle karşılarına çıkacağımızı biliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın bu emri verdiği biz, bu ilmi nasip kıldığı biz, bu açıklamalarımıza rağmen insanların ne kadar az Allah'ın hedeflerine riayet ettiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Bize sahte peygamber mi denmedi? Şeytandan ilham alıyor mu denmedi? Deli mi denmedi? Tutuklanmadık mı? Hapse girmedik mi 90 gün tutuklu olarak? Beraat etmedik mi? Bütün bunları ne işimiz var bizim? Ne diye başımızı derde sokalım? Sizler için yaşıyoruz. Hala anlamıyor musunuz? Ve bu ne nankörlük? Bu açıklamaların ışığı altında aklı başında bir insanın bundan 14 asır evvel sahabe ne yaptıysa aynını yapıp Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Bize gerekmediğini ispat ediyor bu millet. Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, şu korkunç tabloya bakın sevgili kardeşlerim. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmak için varız. Anlamıyor musunuz? Ne menfaatimiz var bizim? Diyoruz ki sadece bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ne kaybedersiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle? Bu ülkenin büyük kısmı hala ne söylediğimizi anlamıyor. Biz
size söylediğimiz bu sözler var ya, o sözlerin hiçbirisinde kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Size sadece Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hala anlamıyor musunuz? Size din öğretenler bunları bilmiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bunca ihtardan sonra cilt oluyor neredeyse gönderdiklerimizin açıklamaları. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemiyor. Bir kısım din adamlarından olumlu cevaplar alıyoruz. Onlar söylüyorlar, bu kesbi bir işlev değildir diyorlar. Biliyoruz ki siz vehbi olarak Allah'ın bir lütfuna sahipsiniz. Yoksa kesbi bir şey olsaydı biz de bilirdik bunları. Bunları söyleyen insanlar, sevgili kardeşlerim, onlar da sizin aranızdan doğruya ulaşabilen çok sayıda insan değil. Din adamları arasından bir kısmı. Ama bunlar henüz azınlıkta da olsalar, bunlar cesaret sahipleri. Doğruyu, hakkı yerlerine oturtanlar. Sevgili kardeşlerim, bize bir faydaları veya zararları yok. Biz Allah için yaşarız. Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Biz meyvelerimizi veririz. İnsanlar bu meyvelerden faydalansa da, ağaçtan meyveleri alsalar da, almasalar da, bu ağaç meyve verecek ve hep taşlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki onu tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonunda da hayran olacaksınız. Her şeyiniz onun olacak. Şu anda da aranızdan ne kadar az insan bizi anlıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğimiz cihetle ne kadar az insan Allah'ı anlıyor. Hep Allah'ın dinini değiştirip didik didik eden o insanların o yalancı din öğretisi, insanları sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisi, şu anda ülkedeki bütün üniversitelerde öğretilen din öğretisi sizi sadece cehenneme götürebilir. Anlamıyor musunuz? Bu konunun vebali öğretim üyelerinin omuzlarındadır. Üniversitelerde bugün öğretilen din kültürü hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bize soruyorlar, sen bir üniversite açmışsın, Allah'ın üniversitesi diyorsun. Hangi hakla Allah'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Hangi hakla karıştırıyoruz acaba? O üniversiteyi açma emrini bize Allah verdi. Şu dünyadaki bütün üniversiteler var ya, din öğreten bütün üniversiteler. O üniversitelerinden hiçbirisi bir insanı Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Hepsinin müfredat programını teker teker inceledik. Hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasından bahsedilmiyor. Kurtuluşun başlangıcından Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve onun sahibi olan Allah'ın olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece başka dinlerin var olduğunu zanneden Yahudiler, Hristiyanlar değil, İslam alemi de bütün değerlerini yitirmiş durumda. Allah'ın söyledikleri çoktan tarumar olmuş. Kur'an tiftik tiftik atılmış ve Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hüviyeti yerle bir edilmiş. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe İslam'ı yaşadıkları halde, sahabeye tabi olan tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde ve bugüne kadar gelen bizim de içinde bulunduğumuz bu küçük grup, biz de İslam'ı yaşadığımız halde dünyanın her tarafında insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, Hazreti Musa'nın dinini, Hazreti İsa'nın dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, hepsi aynı dindir. Hiçbir farklılıkları yoktur. Nerede farklılık görüyorsanız bilin ki onu insanlar uydurmuştur. Tıpkı
bizlere bugün üniversitede öğretilen bu yanlış ve sahte din eğitimi gibi. Nasıl bir korkunç tırpan sevgili kardeşlerim, nasıl bir korkunç tırpan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümleri yok etmişse, sevgili kardeşlerim, birçok insan için bizim hayatımız korkunç sıkıntılar olarak görünür. Hapislere girmek, ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Öyle görünür, öyle değil mi? Ama dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar, kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını, öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu.
İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan hamdolsun ki güzellikleri Allah Teala bize her zaman yaşatarak en güzeli ulaştırdı bizleri.

İblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçimizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır. Ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Bu yeni dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu yeni dinde mürşide ulaşmak, tabiyet yok. Bu yeni dinde Allah'a ruhun ulaşması yok. Fizik vücudun teslimi yok.
nefsin teslimi yok.

yok. İradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de iblis tarafından yok edilmiş. İslam'ın kolları da kesilmiş, bacakları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmeleyle başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nurda olmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Aranızda bu kadar insan var, Allah ile konuşabilen. Başka toplumlara dikkatle bakın. Böyle bir olaya kolay kolay rastlayamazsınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep
hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı. Onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Burası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derece kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derece kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar,
sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Her tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. Yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasretleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâril maddûbi aleyhim, gâlimîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha sizlere Allah'tan bahsetmek üzere. Onun Kur'an-ı Kerim'den, onun kainattaki yegane dininden, onun ayetlerinden bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın seçimi. Bir Ramazan sohbeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ramazan bir başka olay. Bir güzellik, baştan aşağı bir mutluluk kaynağı, bir sevinç dizaynı. Bir başka oluyor insan Ramazan boyunca. Daha bir mutlu, daha bir huzurlu ve Allah'a galiba daha yakın. Ne diyorsunuz? Öyle mi hissediyorsunuz kendinizi? Allah'a daha yakın mı? Ramazan ayı boyunca 11 ayın bir sultanı boyunca. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir aradayız. Allah da bizimle birlikte, daha ne isteriz ki? Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözümüze başlıyoruz. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet kelimesinde buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşaret son derece net olarak geliyor. Kim Allah tarafından seçilmişse, bu seçimden sonra o insanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Vusat ayetlerinden belki en açık bir şekilde ifade edileni. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun hidayeti neydi? Gelin bir defa daha bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz üç hidayetten birincisiyle alakalı. Bugünkü saha burada bitiyor. Ama şunu bilelim ki, ruhumuzun hidayetinin ötesinde fizik vücudumuzun hidayeti yer alır. Onun da ötesinde nefsimizin hidayeti yer alır. Ve nihayet İradeniz içinde Allah'a bağlanmak söz konusudur. Bu da irademizin hidayetidir. Öyleyse ruhumuzun hidayeti demek ki Allah'ın zatına ulaşmak. Ve Allah Teala bunu üzerimize 12 defa farz kılmış. Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetercümün azâbe sümmelâtun sevim buyruluyor. Yani Allah Teala diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, İkisi de gelmeden önce, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarın, Allah'a ulaştırın ve sonra Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu teslim edin, fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci farz. Zariyat Suresi 50. ayet-i kerime. Hücurat Suresi 50. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a ulaş. Allah'a sığın. Allah Teala Kehf Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki İrci'i ilâ rabbike Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Allah-u Teala

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanları hanif bir tarzıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmamıştır. Rabbine dön, Rabbine ulaş ve böylece takva sahibi ol. Rabbine dön, Rabbine ulaş ve münibine ileyhi ve yettekun. Rabbine yönel, Rabbine ulaş ve takva sahibi ol. Yani takva sahibi olmanın Allah'a ulaşarak gerçekleşeceği kesinlikle ifade ediliyor burada. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebi'la men ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani bana ulaşanın yolunu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah-u Teala buyuruyor Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâhi ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kimi dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse yani onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Burada da Allah-u Teala selam yurdu demekle gene teslim yurdu olan kendi zatını kastediyor. Çünkü Nisa 175'te Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah-u Teala Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde de diyor onların babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece görüyoruz ki Allah'ın hidayete erdirmesi söz konusu ve kendi zatına ulaştırması söz konusu. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da o selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişileri kendi zatına ulaştıracağına göre, sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre demek ki söz konusu olan Allah'ın zatı. Allah'ın zatına ulaşmak. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tekliyle Allah'ın ismine zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine Rabbine ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, normal 7 tane ayet.
7 tane farz. 8. farz Şura Suresinin 47. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki üzerinize ölüm günü değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi? Selam yurduna, teslim yurduna davet. Allah'ın davetine icabet et. Teslim yurduna ulaş diyor Allah Teala. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah'ın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiğini açık bir emir olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emer Allahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir şeyler var. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar. Allah-u Teala kendisine ulaşmayı farz kılmış. 9 tane farz oldu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10. farzını söylüyor. Diyor ki bugün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizin üzerinize misakinizi yükledik. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda özellikle Allah'a verdiğimiz yemin. Allah-u Teala hepimiz de zamandan evvel Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkarıyor. Bütün o zürriyetinden de kıyamete kadar gelecek bizim bütün zaman parçalarındaki insanları Allah-u Teala babalarının sırtlarından çıkartıyor. Ve hepimizi topluyor Allah-u Teala huzurunda. Ve buyuruyor ki Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra da kâlû dediler ki bela, evet evet dediler diyor Allah-u Teala. Hepimiz Allah-u Teala evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki öyleyse ey nefsler, bana yemin verin teslim olacağına dair. Ey ruhlar, bana yemin verin teslim olacağına dair. Ey fizik vücutlar, bana yemin verin teslim olacağına dair diye. Üç vücudumuzdan da Allah-u Teala yemin verin, misak ve ahd olmak üzere üç ayrı tür yemin oluyor. Ruhumuz bizden ayrılacak, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında kaybolacak. Fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim olacak. Nefsimiz ahsen olup Allah'a teslim olacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse Allah Teala'nın bana yemin verin, misak verin, ahd verin demesi üzerine yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala diyor ki, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. İtaat ediyoruz. Allah'a yemin, misak ve ahd veriyoruz. Sonra da Allah Teala diyor ki, bunu üzerimize vasiyet kıldım diyor. Vasiyet ettim diyor. Ve onuncu defa farz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdullahi efo diyor. Allah ile Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah Teala. Ve üç yeminimizde gerçekleştirmemiz, farz kılınıyor üzerimize. Daha nefesi, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Enam 151, Enam 152, 153. Ve 12. farz Nisa 53'te gerçekleşiyor. İnnallâhe ye'murukum en tu'addul emanâti ilâ ehlihâ diyorum. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Unutmayın, 3 emanetiniz var. Ruhunuz, beşiniz, fizik vücudunuz. Emanet hüviyetine gelecek bir de iradeniz var. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması birinci faktör, 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bu muhtevanın gerçekleşebilmesi için mutlaka Allah'ın bizi seçmesi lazım. Evvela bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmasını bir tarafa bırakın onun. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde

الذين لا يرجون لقاءنا برغد من حياة الدنيا واطمئن بها الذين هم عن آياتنا غافلون. Mülâike mevâhibin nâru imâkâni yesûlâ. Onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gafletin muhtevasına dikkatle bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, 28. ayetleri gereğince gidecekleri yer cehennem. Buradan evvele doğru yol alırsak insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinin evvelinde bir seçim olayıyla karşı karşıyayız. Konumuzun başında söylediğimiz Allah'ın seçimi. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Aynı seçim olayı Enam 87'de de anlatılıyor. Onların babalarından, kardeşlerinden, evlatlarından seçeriz ve Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Sonra da tekrar diyebilecek ki Sırat-ı Mustakim ki bu insanları hidayete erdirdiğimiz yolun adıdır. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan seçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah-u Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. Allah-u Teala'nın her seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemez.

İslam skalası üzerinde, İslam omurgası üzerinde bilinci basamak olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. Cennete girecek olanlar da olayları yaşar. Cehenneme girecek olanlar da olayları yaşar. Ve insanların yaşadıkları olaylardaki tutumuna göre, yaşadıkları olaylardan aldıkları kendi kafa yapılarına, düşünce sistemlerine göre, aldıkları izlenimlere ve derslere göre Allah Teala insanlardan seçer. Herkesi seçmeyeceği kesindir. Öyleyse bu seçtikleri ne olur? İkinci basamakta Allah insanlardan seçer. İkinci basamakta insanlar ne yaparlar? Birinci basamakta yaşadıkları olayları değerlendirirler. Her değerlendiren mutlaka ikinci basamaktadır. Herkes değerlendirir. İşte değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Unutmayın, şeytan devamlı insanlarla meşgul olur. Onların, insanların değerlendirmelerini yanlış yapmaları istikametinde şeytan olağanüstü bir gayret sarf eder. Gayesi insanlara yanlış değerlendirmeler yaptırıp onların seçmesine mani olmaktır. Çünkü insanlar bir defa Allah-u Teala tarafından seçilirlerse onların büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Öyleyse şeytanın bir bilgisi var. Nedir bilgisi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka felaha erer. Yani o kişi sağ kalırsa Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu felahın üçüncü mertebesidir. Kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an felaha erer. Birinci felah. Sonra 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. O 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. İkinci felah. Sonra bu noktadan sonra ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü felaha ulaşır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Cennetler yükseliyor yukarıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kurtulur. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar Allah'a mülaki olurlar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nereden biliyoruz? Çünkü Vel Asr suresi amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluş olacaklarını, cehenneme gitmeyeceklerini kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Vel Asr'a yemin ederim, innem insan edebilir, insanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama amin olanlar, hariç onlar hüsranda değillerdir. Peki hüsranda olan insanların alışkanlıkları ne, muhtevası ne? Nasıl insanlar bu hüsranda olan insanlar? Hüsranda olan insanlar,

cehenneme gidecek olan insanlar. Mü'minin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü diyor mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kim diyor Allah Teala Ben Asr suresinde amin olmuşsa Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hüsranda değildir diyor. Onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor. Öyleyse amel olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete ereceklerdir. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a mülaki olmak, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak demek. Ve böyle söylüyor Hazreti Nuh. Onların hepsi, amin olanların hepsi mutlaka enne kullanmış Allah-u Teala orada. Muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a ruhunu ulaştıran kişinin ise cennete ulaşacağı kesin. Ne diyor Allah-u Teala? Fecr 27-28 29-30'da Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü ircihî ilâ rabbiki radiyeten vardiyye fethulî fî ibadî ve tulî cenneti Ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh Rabbine geri dön. Ey fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtuldun. Allah'a kul oldun. Kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Rabbine geri dönmüşse rücu etmişse ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmışsa Allah Teala o kişiyi garanti ediyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte böyle bir ortamda madem ki Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. E madem ki Allah Teala insanları seçiyor. Yalnız seçtikleri Allah-u Teala'yı dileyenlerden oluyor. Öyleyse seçim çok önemli bir konu. Acaba Allah-u Teala seçimini neye dayalı olarak yapıyor? İnsanların yaşadıkları olayları değerlendirmelerine göre. İnsanların kendilerine tayin ettikleri hedefler bu değerlendirmelerin onlara kazandırdığı şuurla gerçekleşir. Öyleyse insanlar vardır. Allah-u Teala tarafından seçilirler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Aynı olayı düşünelim bir hanım için. Bir evlat doğurmuş. Ama çocuk kötürüm. Hiç kımıldayamıyor. Ve kadın Ya Rabbi diyor, niye bana bu belayı verdin? Neden Ayşe'ye Fatma'ya vermedin de bana verdin? Benden başka üzecek insan bulamadın mı? Aynı standartları bir çocuğu başka bir hanıma da Allah layık görüyor. Liyakat, seçim Allah'ındır.
O hanımsa şöyle söylüyor: Ya Rabbi, biliyorum ki bu çocuğu bana imtihan için verdin. Ben onun annesiyim. Gene biliyorum ki eğer bu çocuk normal bir çocuk olsaydı, benim ona bir anne olarak bakmamdan, kazanacağım derecelerden çok daha fazlasını verecektin bana, bu çocuk hasta diye. Ben bana verdiğin, benim için uygun gördüğün bu çocuğa senin emrettiğin en güzel standartlarda bakmak ve sana layık olmak istiyorum. Biliyorum ki beni kendine layık kılmak için bana bu çocuğu verdin. Bu benim için senin bana verdiğin bir mukaddes emanettir. Ben onu en güzel şekilde inşallah bakacağım ve bununla sana layık olmaya çalışacağım. İşte iki ayrı tür insan. Birincisi seçilmiyor, ikincisi seçiliyor. Allah Teala şükreden insanlardan bahsediyor. Küfreden insanlardan bahsediyor. Küfretmek, kafir olmanın ötesinde bütünü kavrayan bir faktör. İnsanların şükrünün gerçek anlamda kabul edildiği yer, o kişinin amini olduğu nokta. Birinci anne küfretti Allah-u Teala'ya, şükretmedi haline, isyan etti. Allah isyan edenleri seçmez. İkinci anne bunun kendisine Allah-u Teala'nın bir lütfu olduğunu düşündü. Allah Teala adaletsizlik yapmaz dedi. Bana bunu verdiyse beni bununla imtihan edecek Allah Teala. Ben Allah'a layık olduğumu, bu çocuğa en iyi anne olarak bakmak suretiyle ispat etmeliyim. Allah'a layık olmalıyım. İşte birincisi isyanda, ikincisi itaatte. Öyleyse insanları düşünün. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemiyor. Bilmeyenler istemeyecekler tabii. Bilmeyenler için istememek son derece normal. Ama şimdi bu noktaya dikkat edin. İnsanlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı farz kıldığını biliyorlarsa ve buna rağmen ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gitmeyi gideceğini bilmeleri gerekmiyor. Bilseler de bilmeseler de netice değişmez. Eğer o insanlar Allah kendilerine Allah'a ulaşmayı farz kılmasına rağmen, onlar ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlarsa, Allah'a ulaştırmak istemiyorlarsa, buna karşı çıkıyorlarsa, hatta aksini iddia ediyorlarsa, bunların her biri bir safha. Onların hiçbirini Allah seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Her güzelliğin Allah-u Teala indinde bir değerlendirmesi var.
Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, karşı çıkıyorlarsa, başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olabiliyor, mani oluyorlarsa, üç ayrı safa, ama üçü de seçilmezler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, buna karşı çıkıyor da başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa bunlar seçilmezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Nisa 167'de: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlânü dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler, başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler, başka insanların hidayetlerine mani oldukları için. Allah Teala bunları seçmiyor. Kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah Teala bunları seçmiyor. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranları seçmiyor. Konumuzla alakalı. Rad 21'de Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği, Allah'a ulaştırılmasının emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Bir evvelki ayette Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. "Ve la yenkudune misak." Misaklerini naksetmezler. Yalanlamazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu insanlar seçilir. Zaten seçildikleri kesin ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse misaklerini bozmayanlar, nakletmeyenler. Peki Genel Suresinin 3 ayet sonrası 25. ayeti girmesini gelin beraberce bakalım. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Yani sadece vuslatı kestiler, kendileri sadece cehenneme gidecekler, başkasının vebalini yüklenmeyecekler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar yeryüzünde fesat çıkararak. Allah onları da seçmez. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaran bu insanları seçmez. Peki başka kimleri seçmez Allah Teala? Allah Teala'nın seçmediği insanlar Allah'ın ayetlerini naksedenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler, inkar edenler. Ve hidayeti inkar edenler, yalanlayanlar.
insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenler, Allah Teala onları seçmiyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. 104. ayet-i kerimesinde, 103. ayet-i kerimesinde, onlar Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrederler diyor Allah Teala. İnkar edenler ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hiçbir zaman onları seçmez Allah Teala. Allah Teala kimi seçmez? Allah'a isyan edenleri seçmez. Allah'a isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

Bugünkü muhtevaya baktığımız zaman Araf 186'da Allah Teala diyor ki Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. İşte insanlar Allah'a isyan ettikleri takdirde onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Öyleyse bu isyanın muhtevasına bakalım. Ne görüyoruz? Allah Teala

Yo es que kişinin Allah ile olan ilişkisinde Allah'ın bir emri var. 12 defa üzerimize farz kıldığı bir emri. Kim bu emri gerçekleştirmeyi istemezse o Allah'a isyan etmiştir. Allah'ın emrine açıkça cephe almıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir muhteva kazandırması söz konusu insanlara. Öyleyse

isyanının Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o isyan etmiştir diyor. Allah'a ulaşmayı baya karşı çıkarsa o isyan etmiştir diyor. Allah'ın 12 tane farzına isyan etmiştir. Öyleyse Allah isyan edenleri de seçmiyor. Allah'ın ayetlerini nakşetmenin, inkar etmenin ötesinde daha ağır bir suç işleyenler de var. Hidayeti insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını nakşetmenin, yalanlamanın ötesinde gizleyenler var. Biliyorlar ki Allah Teala farz kılmış. 12 defa farz kılmış. Ve kendilerine de bir iddiada bulunmuşlar ki Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması mümkün değildir. Kendileri kibirleri sebebiyle hiçbir zaman bir müşrikin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmeyecekleri için, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekleri için bu hedefe ulaşmaları mümkün değil. Ama başka insanların bu hakikati öğrenmesine de mani oluyorlar. Ve hidayeti gizliyorlar. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla ayetlerimizi söylediğimiz ve ispat vasıtalarıyla insanları hidayete çağırdığımız halde, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor Allah Teala. Allah onları da seçmez. Öyleyse bir takım insanlar başka insanların şu veya bu şekilde cehenneme gitmesine sebebiyet verirler. Bunun en başındaki, en basit hüküm Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaktır. İşte Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, her konunun ileri gelenlerine ve dinin de ileri gelenlerine devrimizde yaşayan, onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinde onları lanetle. Ne yapmış bu insanlar? Bu lanetlenmesi istenen insanlar, insanları Allah'ın yolundan saptırmışlar. Sırat-ı müstakimden saptırmışlar. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuşlar. Onları Allah'a ulaşmanın dışındaki başka sahalara çekmişler. Ve onlar da itaat etmişler bu saadatlara ve Allah'ın yoluna girememişler, Allah'a ulaşmayı dileyememişler ve cehennemlik olmuşlar. Allah Teala cehennemden bir kesit veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemdekilerden bir kısmı ötekilere derler ki, biz sizlerin yüzünden buradayız. Sizler bizi saptırdınız. Sizler bizi Allah'a ulaşmaktan men ettiniz. İşte bu Allah'ın yolundan men edenler var ya, bu ayette belirtilen, onları Allah Teala seçmez. Allah Teala başka kimleri seçmez? Kalbinde hayır görmediklerini seçmez. Allah Teala diyor ki, Allah onların kalbinde hayır görseydi onları seçerdi.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kalbinde hayır görmediği kişiler, hayır nedir? Derecat kazandıran fiiller, şer nedir? Derecat kaybettiren fiiller. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, başkalarını da ondan men ediyorsa, dilememe sebebiyle kendisi cehenneme gidecektir. Başkalarını da ondan men ediyorsa, başkalarına karşı hayırlı değil, şerle davranan bir kişidir bu. Onları da seçmez Allah-u Teala.

0: ise olayları, insanların değerlendirmeleri farklı standartlarda cereyan ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek sadedinde değil, başka insanlara karşı onlar kendilerine falan kötülük yapmadan da başka insanlara karşı kötülük yapmayı dileyenler, hedefleri insanlara güzel davranmak değil, kötü davranmak olan, işlerinden gelen şeytanın mütelkiline ayak uyduranlar, onlar da seçilmez. İnsan vardır, kendisine kötülük edince şiddetli bir arzu duyar. O da intikam almaya bunu yapar. Sözümüz bu değil. Başka birisi ona kötü davranmıştır evvela, ondan sonra bunu yapmıştır. Bu insanın seçilmesi mümkündür. Ama bu kişi başka birisine hiçbir şey yapmadığı halde ona böylesine kötü davranan bir insan, yani haksız yere başkalarının hakkını yiyenler, haksız yere başkalarına kötülük edenler, başkalarını haksız yere üzenler, Allah Teala onlara kalplerinde hayır olmayanlar olarak bakıyor. Ya pozitif tarafı fazladır kişinin davranışlarında, başka insanlara karşı davranışlarında, ya da negatif tarafı başladır, fazladır. Bir insan özellikle başkalarına kötülük etmek için yaşıyorsa, hırsızlık etmek için yaşıyorsa, adam öldürmek için yaşıyorsa, bunu kendisine bir nevi meslek edinmişse, bunlar derece derece ağırlaştıran konular konuyor. Ama onların hiçbirisini Allah Teala seçmiyor. Allah Teala kalplerinde zevk olanları seçmiyor. Ne yapıyormuş bu kalplerinde zevk olanlar? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar müteşabih ayetleri kendi istedikleri tarzda tevil edip insanların arasına fitne sokuyorlar. Niyetleri kötü insanların, başka insanların mutsuzluklarına sebebiyet vermek. Allah Teala bunları da seçmiyor. Kalplerinde maraz olanlar Allah Teala tarafından seçilmiyor. Bir insanın kalbindeki maraz, onun Allah'ın yolunu seçmemesinin temel unsurudur. Kalbinde herkesin kasiyet vardır. Başlangıçtan itibaren insan zikir yapmadığı sürece kalbi kasiyet bağlar. Allah'ın yoluna girmedikçe kalbi kasiyet bağlar, herkesin bağlar. Ama bir kısım insanlar, kalbi kasiyet bağlı olanların bir kısmı kalplerinde maraz olanlar. İşte bu maraz başka insanların mutluluğuna mani olan, onları Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar. Bunların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Seçilenlerden kimler kurtuluşa erer? Allah Teala seçilenleri imtihan eder. Yılda iki defa, üç defa mutlaka imtihan eder. Musibetlerle. Kim bu musibetlere karşı derse ki, Ya Rabbi, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Musibetlere ulaşmasına rağmen bunu söyleyen insanlar, İşte onlar seçilenlerdir. Ve o insanlar seçildikten sonra bunları söyleyecekler ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bilin ki o seçilmişlerden bir tanesidir. Öyleyse bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı diler mi? Sualinin cevabı hayır, dilemez. Bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onlar o musibetlerle imtihanlarda bu başarıyı kazananlar olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vaktin nasıl bu kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Sizlerle beraber olduğum zaman öyle hızlı geçiyor ki zaman. Hayatımız devamlı zaman adlı bir canavar tarafından yeniyor. Vakit devamlı yürüyor, zaman yürüyor. Ömrümüz hedefe doğru yürüyor. Onun için diyoruz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanınızı israf etmeyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boş oturmayın, çalışın. Allah yolunda kendinize ve başka insanlara faydalı olmaya çalışın. Öyleyse Allah Teala kimleri seçer? Bu söylediklerimizin tamamen tersi olanları seçer. Kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece seçmesi değil, seçmesini diledikten başka sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Sıratellezine en'amte aleyhim ve alel mağdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Mükerrem efendimiz, mübarek ellerinizden...

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz gayb. Gayb, bilinmeyen istikametinde bir kelime. Biz fizik vücut olarak zahiri alemde yaşıyoruz. Bu aleme göre bunun dışındaki iki asıl, üç de zıt, beş alem gayiptir. Hepsi gayiptir. Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kapladığı hacim de gene gaybı ifade eder. Allah da gaybtır. Bilinmeyen anlamına kullanıldığı zaman Allah Teala'nın dizaynı bilinene göre gaybı ifade eder. Bir anlamda zahir ve batın kelimesi birbirinin karşıtıdır. Bir tarafta da zahir ve gayb. Bunlar da birbirinin karşılığıdır.

Ise bir muhtevada batın bilinmeyeni, zahir bilineni, bir muhtevada zahir nüfuz edebildiğimiz muhtevasına sahip olduğumuz kesimi, gayb ise muhtevasına sahip olmadığımız kesimi ifade eder. Zahir bilinenler, görülenler, batın bilinmeyenler, görülmeyenler. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evveldir, zamandan evvel de var olduğu için. Ahirdir, zaman bittikten sonra da var olacağı için. Zahirdir, kalp gözüyle Allah'ı görebilmiş olanlar için. Batındır, herkes için. Öyleyse bizim fizik vücudumuzun alemi olan bu zahire alemin dışındaki emre alemi, zilvani alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onun berzah alemi, bizim zahiri alemin berzah alemi, hepsi bize göre gayiptir. Öyleyse Allah-u Teala'nın gaybtan neyi murad ettiğini gelin bir Kur'an-ı Kerim yolculuğunda beraberce inceleyelim. Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O takva sahipleridir ki gayba iman ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Bakara 33. Buradaki gayb fiziğin ötesindeki her şey Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün emr alemi, gayb alemi, zahir alemin dışındaki bilinmeyen her şey. Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Kale ya Ademu emruhum bi esmaihim felemma emberhum bi esmaihim kale elem ekul lehum inni alemu gaybes semavati vel ardı ve alemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun. Ey Adem, onları isimleriyle haber ver, bildir diye buyurdu. Adem de onları isimleriyle bildirince Allah meleklere ben size, ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini, yani gaybını bilirim. Burada Allah-u Teala gayb kelimesini kullanıyor. Kale elem ekul. Ben size demedim mi? Lekum inni muhakkak ki ben alemu bilirim. Gayba semavati semaların ve ardı ve ardın ve dünyanın, dünyanın da semaların da gaybını bilirim. Burada gayb meselesini Allah-u Teala'nın ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve üçüncü sure olan Ali İmran'da Allah-u Teala diyor ki Zalike min enbail gaybı. Ali İmran 40'ta. İşte bu gayb haberlerindendir. Gayb haberlerinde ne demek istiyor Allah Teala? Yani senin yaşadığın devre ait olmayan bir haber. Çünkü açıklaması şöyle. Gaybi nuhihi ileyk ve ma kunte ledeyhim yulkune eklamehum eyyuhum yaktülü Meryem'e ve ma kunte ledeyhim izyahtesimu. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Çünkü sen ona, yani Hazreti Meryem'e, onların hangisi kefil olacak, himayesini alacak diye kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman onların yanında değildin. Yani sana şu anda bilinmeyenleri söylüyoruz diyor Allah-u Teala. Burada gaybden Allah-u Teala'nın muradı bu.
Âl-i İmran 179 Allah Teala buyuruyor. Ma kana Allahu li yezrel müminine ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minet tayyib. E ma kana Allahu ve yutlaakum alel gayb. Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine yani gaybten haberdar edecek de değildir. Velakin Allah'a yeştebi min resulhi men yeşar. Ama Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Yani o seçtiği kişiye Resulüne bildirir gaybı. Öyleyse gaybı bilen Allah'tır. Ve gaybden sizi haberdar etmez diyor Allah Teala. Fakat Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Bu dilediği Resullerinden bir tanesidir. Başka bir ayet-i kerimesinde, Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Resullerinden rızaya ulaşmış olana söyler. Burada da Âl-i İmran 179'da da Cin 27 gibi Allah Teala aynı şeyi söylüyor Resullerinden. Dilediği kimseyi seçer. Yani o seçtiği kişiye gaybı haber verir. Ve Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesi

hanımların eşlerinin yokluğunda ırzlarını korumaları gereği gayb kelimesi ile anlatılmış. Tâhîtâtin hafizâtin lil gayb diyor Allah Teala. Eşlerinin yokluğunda, gaybı halinde, orada bulunmaması halinde rızlarını korumalarından bahsediyor ayet-i kerime. Yani orada bulunmamak anlamına geliyor. Bir özel bir anlamı yok. Maide suresinin 94. ayet-i kerimesinde

Ondan sonra yahafuhu bil gaybı diyor. Kim yasak sınırını aşarsa Allah onu bilir diyor.

Allah Teala rüyabında, yani gaybta kimin kendisinden korktuğunu bilmek için diye burada gayb kelimesini kullanmış. Ve gerçekten kişi Allah'ın dizaynı içerisinde Allah bize göre gaybtadır, gaybtır. Kendisinden bahsediyor. Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرَّسُولَ فَيَكُلُ مَعْزَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَمُ الْبُيُمْ. Allah o gün Resullerini bir araya toplayacak ve şöyle buyuracak. Size ne cevap verildi? Onlar da bizim bir bilgimiz yok. Şüphesiz sen gaybtikleri en iyi bilen sensin. Şüphesiz sen gaybtikleri en iyi bilen sensin. Yani bilinenlerin ötesindekileri bilen sadece Allah'tır. İnsanlardan gaybe muttali olanlar Allah-u Teala tarafından muttali kılınmışlardır. İstila kesbetmişlerdir Allah-u Teala'nın kendilerine öğretmesiyle. Maide suresi 116

Hazreti Musa Allah Teala'ya diyor ki inneke ente alemin guyub. Muhakkak ki sen gaybı en iyi bilensin. Allah Teala'nın gaybı en iyi bildiğini ifade ediyor Hazreti İsa. Allah kendisine sen o insanlara ben Allah'ın oğluyum dedi veya buna benzer bir şey söyledin mi diye sorduğunda Hazreti İsa diyor ki ben onlara dedim ki Allah sizin de Rabbiniz, benim de Rabbimdir. Böyle bir şey söylemediğimi en iyi sen bilirsin. Çünkü sen gaybı da bilirsin. En'am suresinin 50. ayet-i kerimesinde قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ هَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı da bilmiyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah-u Teala'nın henüz kendisine gaybı göstermediği, söylemediği devre. Ondan sonra Allah-u Teala'nın açıklamaları geliyor ve gaybı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiği kesin. Gaybın son noktasında Allah'ın zatı vardır. Gaybın son noktasına ulaşabilen kişi Allah'ın zatını gören kişidir. Son sır, son bulmaca Allah'ın zatıdır. İradesini teslim edenler Allah'ın zatını görür. Daha evvel 7 tane gök katını görmüşlerdir. Daha evvel melekleri görmüşlerdir. Hep kalp gözleriyle. Daha evvel 7. gök katında 7 tane alem görmüşlerdir. Sittet-i Münteha'yı görmüşlerdir. En sonunda Allah'ın onları Adem'e geçirmesiyle geriye dönüp kainatı bir insan vücudu şeklinde bütün olarak görmüşlerdir. Yedi alemi iç içe yani görmüşlerdir. En sonra da Allah'ın zatını görmüşlerdir. Öyleyse En'am suresinin 59. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki ve indehu mefahitul gaybı ve gaybın anahtarları onun yanındadır. La ya'lemuha illa huve. Onu ondan başkası bilmez. Allah-u Teala kendisinden bahsediyor. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Yani gaybı öğrenmek Allah'ın gösterisiyledir. Allah-u Teala rızasına ulaşmış olan kişilere cenneti gösterir. Yani nebilere ve resullerden huzur namazının imamı olarak tayin ettiklerine cenneti gösterir, cehennemi gösterir. Demin söylediğim bütün hususları gösterir. Onlar Allah gösterdiği için kaybolabilirler. Ve A'raf suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala felene kusanne aleyhim bi ilmin emakinne gaibin. Öyleyse onları mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Kısa edeceğiz. İfade edeceğiz. Biz gaipler değildik diyor Allah Teala. Yani onların yaptıklarından habersiz değildik. A'raf 188 قُلْ لَا اَمْلِكُ لِي نَفْسِ نَفْعًا وَلَا دَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ. De ki
Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda veya zarar vermeye malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, böyle kuntu alemin gaybı, alemin gaybı bilseydim. Ve tek şartı minel hayrı, hayrı mutlaka çoğaltırdım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler indirildiği zaman henüz Miraç'a çıkmamış, Allah'ın zatını görmemiş, yedi gökyüzünü görmemiş, gayba henüz Allah-u Teala onu muttali kılmamış. Onun için diyor ki اَنَا اِلَّا الْنَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَامٍ يُؤْمِنُ ben amine olan bir kavim için müjdeciyim ve diğerleri için nezirim, uyarıcıyım. Yine muhtevaya bakıyoruz. Gayet kelimesini Allah Teala muhtelif istikametlerde Kur'an-ı Kerim boyunca kullanmış. Tövbe suresine bakıyoruz. Elem ya'lemu ennallâhe ya'lemu sırrahum ve necvâhum ve ennallâhe âlemun gayyûb. Allah Teala diyor ki Allah okuyun onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları çok iyi bilir.

Allah Teala burada sümme turedûne ilâ âlimil gaybe ve şehadeti. Yine fe yünebiyukum bima kuntum tamenun. Sonra gaybı görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz ve size yaptıklarınızı haber verecektir Allah Teala. Yani bize göre, baş gözümüze göre görünmeyen, baş gözümüze göre görünen. Ve Tevbe suresinin 105. ayet-i kerimesi.

Diyor ki Allah Teala feseturaddune ila alimil gaybi ve şehadeti. Gaybı ve müşahede edileni, yani göreni, görene, bilene döndürüleceksiniz. Reddedileceksiniz, döndürüleceksiniz. Yunus Suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Fekul innemel gaybu lillahi. De ki gayb mutlaka Allah içindir. Yalnız Allah içindir. Allah'ındır. Allah'a mahsustur. Öyleyse biz insanlar bize verilen iki tane baş gözüyle sadece zahiri alemi görebiliriz. Nefsimiz de zahiri alemi de görebiliriz. Berzah alemi de görebiliriz. Berzah aleminde görebiliriz. Ruhumuz bütün alemleri görebilir. Ama gaybtan asıl haberdar olan Allah'tır. Hud suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki ve la alemul gaybe. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki ben gaybı bilmiyorum. Ve la ekulu lekum indi hazainullahi. Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve la alemul gaybe. Ve ben gaybı bilmiyorum. Hud suresinin 49. ayet-i kerimesi tilke min enbail gaybi. İşte bunlar sana vermekte olduğumuz gayb haberleridir diyor. Yani geçmişe ve geleceğe ait olanlar, geçmiş ve gelecek itibariyle gaybtır. Başka alemlere ait olanlar mekan itibariyle gaybtır. Bir zaman itibariyle gayb var. Geçmişte olanlar ve gelecekte olacaklar. İkisi de gayiptir bugün yaşayanlar için. Bir de bu alemde, zahir alemde yaşayanlar için bütün diğer alemlerde olanlar gayiptir. Nefsimiz için zahiri alemle, bu alemle berzah aleminin haricindeki geriye kalan dört alem gayiptir. Ve Hud suresinin 123. ayet-i kerimesi ve lillahi gaybı semavati vel ardı. Semaların ve arzın gaybı Allah'ındır. Ve ileyhi yurcevul emri, emir ona döndürülür. Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesi

Burada hip manasına gelen bir gayabet kelimesi var. Ama gerçek anlamda gayb istikametinde kullanılmamış. Yusuf suresinin 15. ayet kelimesi

yine kuyunun dibinden bahsediyor. Yani kuyunun gaybı. Dışarıdan bakıldığı zaman kuyunun içi kapkaranlık olduğu için bilinmez. Kuyunun gaybından bahsediyor. Kuyumuzla alakalı değil. Yusuf 52'de de Hazreti Yusuf'un efendisinin gıyabında, yani yokluğunda ona ihanet etmediğini ifade ediyor. Bu da konumuzu içeren bir gayb olayı değil. Rahat Suresinin 13. ayet-i kerimesinde alimül gaybi ve şehadeti, Allah görüneni şahit olanı ve görünmeyeni gaybı bilir. Nahl Suresinin 77. ayet-i kerimesi ve lillahi gaybu semavati vel ardı, göklerin ve yerin gaybı, bilinmeyen tarafları Allah'a aittir. Hem burada mekan itibariyle konuşmuş Allah-u Teala göklerin ve yerin gaybı diye, hem de zaman açısından konuşmuş. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Şehir suresinin 22. ayet-i kerimesi ve gaybi taşlayarak, yani bilmeden tahminde bulunanlar diyeceklerdir ki diye Allah-u Teala Kehf mağaradakilerin durumunu anlatıyor. Gaybı taşlamak diyor. Yani bilmeden tahminde bulunmak, kafadan atmak istikametinde. Kehf 26, semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Lehu gaybı semavati vel ardı. Meryem suresinin 61. ayet kerimesi Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Cenneti Adın'ın milleti ve Ader Rahmanı, Rahman'ın vaadidir. Cennet, Adın cennetleri ibadehu bil gayb. Onları kullarına gaybta vaat etti diyor Allah-u Teala. Meryem 78 Ta le'al gaybe emittehaze indel rahmani ahta. O gaybe muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi? Vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde bir ahd mi aldı? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerime gaybı bilenlerin Rahman'ın indinde ahd alanlar olduğunu söylüyor. Ne diyordu Allah-u Teala? Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, onlar diyor Allah-u Teala başka insanlar için Allah'a müracaat ederler ve o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini, yani ona onun günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Şefaatin diyor Allah-u Teala sahibi sadece Allah'ın katında Allah'tan ahd alanlardır. Allah-u Teala'dan ahd alanlar Allah'ın emriyle vazifeye tayin edilenlerdir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina, onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirmeleri için. Allah'ın indinde ahd alan hidayetçiye tabi olurlar diyor.
tabiiyet gününde tabi olurlar diyor. Enbiya 49 اَلَّذ۪ينَ يَحْشَنَ رَبِّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar kıyamet saatinden korkanlardır. Gaybde Rablerine huşu duyanlar. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah onların kalbini Allah'a döndürür diyor. Gaybde Rablerine huşu duyanlar, gaybde Rahman'a huşu duyanlar, gaybde Rablerine huşu duyanlar. Alimil gaybı ve şehadeti ve teala amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından biridir ve gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. Öyleyse müşahede edilebilen ve gayb. Alemil gayb, alemin şehadeh. Müşahede edilebilen alem, gayb alemi, müşahede edilemeyen, şahit olunamayan alem. Dikkat edin ki gaybı müttali olanlar Allah'ın zatını müşahede edebilenlerdir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresi 20 Hazreti Süleyman diyor ki ve tefekkadat tayra kuşları denetledikten sonra ve kale ve dedi ki maliye la erel hutude hutut kuşunu göremiyorum emkâne minel gâibim yoksa kaybolanlardan mı oldu? Nem 65 kullâ yâlemu ben fis semâvâti vel ardı gâibe illallah kullâ yâlemu men fis semavati vel ardı gaybe illallah. Göklerdeki göklerde ve yerde ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Öyleyse ne demek bu? Allah'tan başka kimse bilmez. Allah dileyip de göstermediyse kimseye onun için kimse bilmez. Enem suresi 75. ayet-i kerime ve ma min gaybetin fis semai vel ardı illa fil kitabin mübin. Gökte ve yerde gayip olan yani gizli olan burada Allah Teala gayip kelimesini gizli olarak kullanmış. Hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Levh-i mahfuz, mahfuz altına alınmış bir levha demek. Yedinci katta ümmül kitap ikinci alem oluşturur. Kitapların hepsi Nebi Resullere indirilen bütün şeriat kitapları ve Veli Resullere indirilen kitaplar, Allah'ın yazdığı bütün kitaplar orada bir tek kitabın içinde. O kitap ümmül kitaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunca ayet bize bir şeyler söylemeli. Burada Allah-u Teala'nın bize ifade ettiği bu kadar ayetten bir sonuca varmalıyız. Gayet lügat manası itibariyle kayıp kelimesiyle Türkçe'de ifade edilir. Anahtarımı kaybettim dediğimiz zaman görülen bir ufuk içerisinde anahtar yoktur. Gaybe ait olmuştur.
yani kaybolmuştur. Kaybolmak kelimesi gayb kelimesinin Türkçedeki karşılığıdır. Kayıp, bilinen, görülen, sahip olunan bir şeyin yok olmasıdır. Ya başka birisi tarafından alınmasıdır veya kişinin kaybetmesiyle yok olması halidir. Öyleyse bizim zahiri alemimize göre, fizik vücudumuza göre diğer beş alemin hepsi gayiptir. Nefsimize göre sadece berza alemiyle fizik standartlardaki bu dünya gayip değildir. Onun dışındaki bütün alemler gayiptir. Cinler için biz cinlerin alemine bütün alemler gayip olduğu halde kolaylık olsun diye cinlerin alemine gayip alemi diyoruz. Cinler için kendi alemlerinin dışındaki bütün alemler gayiptir. Berza aleminde yaşayan cinler için de sadece berza aleminin dışındaki bütün alemler gayiptir. Melekler için ve ruhlar için altı alemin altısı da alemi şehadettir. Altı alemin hepsini görebilecek kuvvetlidirler. Şeytanlar için zahiri alem ve gayb alemi onlar tarafından görülür. Şeytanın kendisi olan iblis ise emr aleminde görmüştür. Cenneti de görmüştür. Zahiri alemi de görebilir. Cinlerin yaşamakta olduğu berzah aleminde görebilir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde görebilir. Zünvani alemde de her şeyi görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hep bilmedikleri şeyleri merak ederler. Allah-u Teala da merak edenlere her şeyi gösterebilecek olan kuvvetin yegane sahibidir. İşte Allah-u Teala bütün devirlerdeki devrin imamlarına 7 tane gök katının hepsini mutlaka gösterir. 1. kattaki secde olayını, 2. kattaki su varılma olayını, 3. kattaki 2 katlı mescidi, 3. katı, 4. katı bağlayan mihenk menfezini, o silindir yolu, 4. kattaki Beyt-ül Makdes'in aslını, 5. kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını, 6. kattaki Allah'ın boyasıyla boyanılan yeri Sıbkatullah olmama halini, 7. kattaki giriş kapısını, 7 tane alemi Allah Teala bütün huzur namazı imamlarına göstermiştir. Kendi zatını da göstermiştir. 7. gökkattaki 7 tane alemi gösterdiği gibi kendi zatını da göstermiştir. Ve onlar için neticede gayb oluşmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bırakınız kalp gözünün defalarca Allah-u Teala'nın zatıyla beraber bütün alemleri gördüğünü, zatını ruhunun baş gözleriyle göstermiştir. Üstelik de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken. Öyleyse Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gaybı gösterdiği güne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de gaybtan haberi yoktu. Ondan evvel kendisine söylenenler hep gaybı bilmiyorum şeklinde. Ama Allah-u Teala diyor ki, kulum diyor,
benim kıtıma kadar yükseldi diyor. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın arasında iki yay kadar mesafe kalmış. Bir yayı bir metre genişliğinde kabul etsek, iki metre mesafe. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Kalbi, yani kalp gözüyle Allah-u Teala kendi zatını evvelce göstermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Miraç'ta ise ruhu vücuduna yaratı olduğu için ruhunun gözleriyle Allah'ı görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmediği bir cennet katı mevcut değildir. Görmediği bir cehennem katı da mevcut değildir. Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün sırların malikidir, sahibidir. Ama demin bir takım ayetlerden geçtik. Ben gaybı bilmiyorum, ben gaybı bilmiyorum dediği ayetler, o ayetler daha gaybı görmeden evvelki ayetler. Allah Teala kulum benim katıma yükseldi diyor. Bir gece kulunu aldı, katına yükseltti diyor. Gaybı gösterdiği kesin. Üstelik de ruhunun baş gözleriyle görüyor. Daha evvel gösterdiği de kesin kendi zatını. Çünkü kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Evvelce kalbiyle görmüş, sonra da ruhunun baş gözüyle görmüş. Ruhu vücudunu örtü olarak tay mekana çıkmış Peygamber Efendimiz Hazretleri adına Miraç diyor. Fizik vücudu da ruhunun içinde. Allah'ın zatına ulaşıyor, ruhunun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Hazreti Musa gayba muttali olamadı. Allah-u Teala'nın zatını baş gözüyle görmeyi istedi ve Allah-u Teala dedi ki şu dağa tecelli edeyim, zatımı görebilecek misin, dayanabilecek misin, o zaman bakalım. Allah-u Teala dağa tecelli edince dağ parça parça oldu. Hazreti Musa da dağın parçalanması sırasında düştü, bayıldı. Ve baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmekten vazgeçti. Ama kalp gözüyle o da Allah-u Teala'yı gördü. Bütün nebiler indi ilahiyi, göğün yedinci katını, bütün gök katlarını mutlaka görmüşlerdir. Kim Allah-u Teala'nın huzur namazının imamı olmuşsa, o yedi gök katını gördüğü gibi Allah'ın katında ruhuyla devamlı olarak huzur namazının imamlığını yapmıştır. Hayatta kaldığı sürece. Burada bir noktayı kesin olarak bir defa daha ifade etmemiz lazım. Huzur namazının imamı daima hayatta olan bir kişidir. Öldüğü zaman huzur namazının imamlığından alınır. Bu sebeple huzur namazının imamı son peygamberden sonra, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi değildir. Kıyamete kadar da nebi olmayan huzur namazının imamları o kişiler hayattayken orada imamlık edecektir ruhlarıyla ve bunların hiçbirisi peygamber olmayacaktır. Ama arkalarında peygamberler namaz kılacaktır. Bu onların peygamberlerden üstün olmasını göstermez. Sadece hayatta olmaları sebebiyle huzur namazına vekalet etmektedirler. Huzur namazının asaleten temsilcileri nebilerdir. Huzur namazının vekaleten temsilcileri nebi olmayan resullerdir. Demek ki asiller nebi resimler, vekiller, veli resimler. Ama sadece hayatta olanlar imamlık edebilecekleri için, ondan evvelki devrelerde yaşamış olan nebiler, huzur namazının imamlığını yapamayacakları cihetle, eğer Allah'ın huzurunda namaz kılmaları Allah Teala tarafından takarrür etmişse, mutlaka orada namaz kılacaklarsa, o zaman
başka bir alternatifleri yoktur. Mutlaka tabi'in arasında olacaklardır. Allah'ın hakikatlerini bilmeyen zavallı insanlar, Allah'ın Resulleri hakkında bir sürü yalan uydururlar. Onların sahtekar olduklarını iddia ederler. Ve cehaletleri onları bu büyük yanlışları yapmaya götürür. Ama hesap Allah'la kendileri arasındadır. Öyleyse gayet dediğimiz zaman 7 kat yerler, 7 kat gökler ve Allah'ın zatı. Cennet ve cehennem hepsi gayiptir. Allah Teala da huzur namazının imamlarına istisnasız hepsini mutlaka gösterir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha gayb-ı muttali olmadan evvel söyledikleri "ben gayb-ı muttali değilim" ifadesi Allah'ın emriyle söylenmiş olan sözlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu emir verildiği zaman gerçekten gayb-ı muttali değildi. Ama sonra bütün gayba muttali oldu. Allah'ın zatını da kesin olarak gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu net olarak ifade buyuruyor. Öyleyse gayb müessesesi her vücuda göre değişir. Ruhunuz için gayb yoktur. O Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Hem dönerken 7 tane gök katını mutlaka görecektir. Eğer ölümden sonra dönüyorsa sadece yolculuk ederken görecektir. Yani o katlardan geçerken beraberindeki melekler 7 gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi oldukları için hiç oyalanmadan Sidretül Münteha'ya kadar beraberce çıkarlar. Ama ruh sizden ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa tabiyetinizden sonra evvela ana dergaha gidecektir. Yani devren imamının bu dünya üzerindeki dergahına. Oranın gaybını görecektir. Oranın gaybında altın kapıyı görecektir. Altın para kümesini görecektir. Bir küme altın görecektir. Büyük büyük altınlardan oluşan. Bir gün elinde dua ederken elinin tam ortasında o altınlardan bir tanesini mutlaka hissedecektir. Altın kapının sağında ve solunda nasıl secde edildiğini, oradan nasıl kapılardan, altın kapıdan çıkıp da saf saf saflar halinde göklere ruhların nasıl yükseldiğini görecektir. Oradaki ders verme statüsünü görecektir. Ruhların önünde bulunan, her bir ruhun önünde bulunan Kur'an-ı Kerimleri ve rahleleri görecektir. Yüksekte olan sağanlık gibi bir kesimin üzerinde, bir asma kat üzerinde devrin imamını görecektir. Ve yedinci kata çıkabilenlere nasıl ders verdiğini görecektir. Sevgili kardeşlerim, sonra bütün gök katlarını sırayla görecektir. Bunların hepsi gayiptir. Öyleyse Allah-u Teala gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olana söyler. Cin suresine

26. ayet diyelim. Diyor ki Allah Teala alimul gaybi fe la yusfiru ala gaybihi ehada. Gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. 27. ayet kimesin diyor ki illa men irteda min resulün. Ama resullerinden rızaya ulaşmış olanlar müstesna. Ve Allah Teala diyor ki fe innehu yesbiku min beyni yedeyhi ve min halfihi esada. Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Tasavvuf rızasına ulaşan devrin imamlarının önlerinde de arkalarında da Allah'ın melekleri, muhafız melekleri vardır. Onlar da gaybın muhtevası içindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel konu, gayb konusu da inşallah burada noktalandı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbeti, gayb konusundaki sohbet inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmaya gönül doymuyor. Bir büyük mutluluk ki anlatılması güç. Allah aşkıyla yanan sizler ve size onun sırlarını açıklayacak olan biz, Allah'a müsaade ettiği ölçüde onunla beraber en güzel saatlerden bir saati hamdolsun ki gene beraberce yaşadık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki bir vakfının müntesipleri olarak Allah'ın ifade ettiği cümle hamdolsun ki aynen şöyle. Onların çoğu evliyadır. Bu bir müjdedir. Mehir Vakfı'nın mensupları için Allah'ın bir büyük müjdesidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerin çoğu evliyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i kerimenin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba." İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: "Vallahi indehu hüsnül mehap." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayet-i kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَعَطُ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman, yani Allah
1: Allah Allah
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah Teala tarafından, o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllellezine amenu. Allah amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi getirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açık olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ya rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip nurları nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunda sesleniyor. Fethuli fi ibadeyi. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'ın hükmü, Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Âl-i İmrân suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Elinize insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. El cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetişimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Birinci farz. İkinci farz, fecr. Fecr 28. Üçüncü farz ama hadi ikinci olarak onu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer, gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizikülü takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. Dördüncü farz, Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farz, Lokman 15. Vettevi semila ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse

Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede suratımı sekim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ikna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime ki müstakim istikamet üzere olan demek doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. Altıncı defa. Bu altıncı farz. Yedinci farz, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bu iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirlerinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır.

Öyleyse diyoruz Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerini ibreti alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış, uzaklaşmış insanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirmek kelimesi, hiçbirisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın müftüsü cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendinizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, İnsanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış.
İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'ın sesinden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'ın teslimi söz konusudur. Onun içinde kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah-u Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah-u Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20'yle ve 21'le beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19'da da affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap veriyorsun. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün, sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik, dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onları hepsinin huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz, ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki, öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak.
ruhumuzun Allah'a ölmeden evrilaşması 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efku Allah ile olan ahdlerimizi yeminlerimizi, misaklarımızı yemin edin. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah Teala yaratıyor. Hepimizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreler bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahsen-i takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup
ahlere ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinnet alınmıştır. Ekinnet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, İkinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz, sitetin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymaması sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak? Nereye ermiş, niye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, ikrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha meap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir.
Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşeni yapın, ben kendime düşeni yaparım diyor Allah-u Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak niteleyenler sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası içinde ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah-u Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür.
daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş, insanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi, bir de fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri sevmeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezîne âmenû. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun
sadece cennet fenedine sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilemenizle mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed Neyzübillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde önde mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum.
Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki İblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül, kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak. Birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin, sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun.
Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı dileyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz dostuz. Allah'ın dostları, Allah'ın üniversitesinin sahibi, o biziz. Sizinle konuşuyoruz. O üniversite Allah'ın emriyle kurduruldu. Ve şu anda dünya üzerinde bu üniversitenin söylediklerini söyleyebilecek olan bir ikinci kişi mevcut değil. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur suresinin
21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez, şeytanın dostudur. Hem kuludur, hem de dostudur. Peki, biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eşterimut tâgûte yâbudühâ ve enâbü ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdîn." Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüzlerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler, dileyenler.

Gökten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahu tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tagutun insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'laşmayı dinemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar da diyor Allah Teala tagut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar, götürülürler. Öyleyse o da belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kulluk kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış İblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış İblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar.

Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar, bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler diyor ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öyle de bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safha içerir. Birinci safha, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safhalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yum kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen amenü olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amenü olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin, inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amenü olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safhanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safha, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik, Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor.
O söylediklerim hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sahasının ve sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safayı, 14. basamakta ikinci safayı, 21. basamakta üçüncü safayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yesekitçikleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibarettir. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar
sözden ifade edilen şeyler her biri yedi safhanın yedisinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar.

ulul elbab olmuşlar. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde Ulul Elbab'ın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet Suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tevbe Suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onları ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti değil misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde
bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında vakra olan, kalplerinde ikinet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Ve cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer, işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz. Bütün insanlarla beraber, cehenneme girenler de, cennete girenler de, ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileye, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek İstemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka
namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safhaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safhayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safhanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül meselesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte 2. kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. 3. kat cennete kadar. Ama 3. kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman
ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede, ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya, başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadar sizi 3. kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor. 1. kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülüm dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır. Arapça değil. İsteseydi Allah-u Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan bir vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1. Çok zikredin. 2. Çok zikredin. 3. Pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، زدنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yani Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk. Başka ne var ki kardeşlerim? Allah hepinizi sadece saadeti, mutluluğu yaşayasınız ve bu mutluluk sebebiyle Allah'a hep şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Kim mutluysa o Allah'a sonsuz hamd eder ve şükreder. Şöyle bir bakın etrafınıza, bir düşünün, ne kadar çok şey var Allah'a şükretmeniz için, hamd etmeniz için. Sevgili kardeşlerim, madde bir, insan olarak yaratılmışsınız. Madde iki, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bir trilyonersiniz. Her biriniz. Ve Allah-u Teala sizi mutlu kılmak istikametinde Allah'ın yoluna ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Çoğunuzun ruhu çoktan Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bahsettiğimiz zaman Yüce Rabbimize hep aynı cevabı alıyorum. Bundan büyük haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum, huzur duyuyorum. Çok güzel bir olay. Neyden? Sizden onların çoğu evliya diye bahsediyor her zaman sevgili kardeşlerim. Nasıl sevinmem ki? 27 senedir Allah Teala'nın indinde sizlerle beraberiz Allah için. Sevgili kardeşlerim, 27 yıl insan ömründe bir merhale. Ama hamd ederiz ki biz kırlarda, ormanlarda var olan ahlat ağacı, meyveler yense de yenmese de biz hep meyve veririz. Sevgili kardeşlerim, biz onun için yaratılmışız. Sizlere Allah'ı öğretmek için, onun öğretisini size sunmak için seçim onun. Ama bunca yıl sonra Allah-u Teala'dan bu müjdeyi almak, onların çoğu evliyadır ifadesi, sevgili kardeşlerim, bu büyük bir şey değil mi? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki çoğunuz evliyasınız. Yani şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Evet, mutlak bir saadet değil, dünya saadetiniz tamam değil. Ama yarıyı da aşmış durumda. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri bu hedefe ulaştırması, çoğunuzun bu hedefe ulaştırılması Allah-u Teala tarafından sevgili kardeşlerim
Biliyor musunuz, bu bize Allah-u Teala'nın verdiği en büyük müjde. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer kilometre taşısınız. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesisiniz. Hidayet nurusunuz. Allah'a davet edenlersiniz. Bu bize büyük sevinç veriyor. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için? Diyor ki, Habibim, de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu yol bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra biz de aynı şeyi söylüyoruz size. Bu yol, bu sırat-ı müstakim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim yolumuzdur, bizlerin yoludur. Hepiniz sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaşanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ulaşmayanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen hepiniz ve hepiniz bilin ki yarıdan, yarımızdan çok daha fazlanız. Hamdolsun ki Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiniz. Bu bize ne kadar huzur veriyor, sevinç veriyor, sürur veriyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerin mutluluğunuz en çok bizi mutlu eder. Ağlat ağacı boşa gitmeyen meyveler verdi. En çok taşlanan ağaç, en çok meyve veren ağaç. Biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Sevgili kardeşlerim, gelecekte neler söylediğimizi birer birer yaşadıkça her şeyi daha kıymetli, daha Allah'a yakın olarak değerlendireceksiniz. Henüz ufukta aydınlanmayan çok hedef var sevgili kardeşlerim. İnsanlığın çok büyük bir kısmının, pek az hariç hepsinin cehenneme gideceği bir ortamda yaşıyoruz. Ve Allah bize ne kadar ömür verdiyse, bu can bu tende kaldıkça hep o insanların, sizin dışınızdaki insanların Allah'a yaklaşması için, Allah için olmaları istikametinde, onların da sizlerin, bizlerin yaşadığı o mutluluğu yaşamaları istikametinde hep var olacağız. Sadece bizim ülkemize has bir uğraşı değil, bütün dünyaya yönelik bir uğraşı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Daha ötesine de ait bir uğraşı. Her şey daha güzel, daha güzel ve daha güzel olacak. Zikrinizi kolay kolay daha fazla arttıramıyorsunuz. Ama bu böyle olacak, böyle devam edecek manasına gelmez. Gelecek devrelerde aranızdan daimi zikrin sahipleri fışkıracak. Ve daha sağlam zeminlerde Allah'ın dostları olacağız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki onunla birlikte
yani Allah ile birlikte ve sizlerle birlikte Allah'ın evliyalarıyla. İnsanlar hala bilmiyorlar. Bir dileğin, bir tek dileğin onları Allah'ın evliyası yapabileceğine ihtimal vermiyorlar. Ve bunun Allah'ın garantisi olduğundan haberleri yok. Duyanlar da kolay kolay inanamıyor. Ama sevgili kardeşlerim, böyle olması normal değil mi? Onlara bu öğretilmiş. Asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardan din öğreniyorlar. Ve ne yazık ki şeytanın ifsadı bütün asırlar boyunca hep aktif hüviyette devam etmiş. İnsanları Allah'ın yolunun temel ilkelerinden ayırmak için iblis her şeyi yapmış. Sonuç mu? Sonucu bir ibret aynasından beraberce seyredelim sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir asr-ı saadet yaşadılar. Onlara Allah-u Teala kainatın artık değişmesi mümkün olmayan son kitabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla nimet olarak verdi. Nur olarak verdi. Hidayet rehberi olarak verdi. Ve hepsi hidayetin bütün kademelerini yaşadılar. İslam'ın 7 safhası sahabe tarafından yaşandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3 oldu. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim ettiler. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5 oldu. Hepsi irşada ulaştılar. 6 ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. Şimdi ibret aynasında 14 asır sonra bugünümüze bakıyoruz. Dini öğretenler bu anlattığımız şeylerden haberdar dahi değiller. Sadece bizim kavmimiz değil, bütün dünya Kur'an'ı unutmuş. İnsanlar için bugün İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret olmuş. Ve alabildiğine bilinen bütün gayretlerle o istikamette öğrenilen bir fıkıh ilmi söz konusu. Gerçekten bu devrimizde de içinde bulunduğumuz devirde de fıkıh alimleri Kur'an-ı Kerim'i gerçekten en güzel şekilde fıkıh açısından biliyorlar, değerlendiriyorlar. Tatbikatını da en güzel şekilde yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki Kur'an'ın hedefini bilmiyorlar. Kur'an bütün insanları mutluluğa davet eden bir muhteşem kitaptır. Sulh ve sükûnu emreder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı
içerisinde insanları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan ne varsa 14 asır evvel sahabeyi Allah'ın sevgilileri yapan, Allah'ın en çok sevdiği kişiler yapan, onları hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaştıran bütün faktörler 14 asırda yok olmuş. Tatbikattan tamamen koparılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Kur'an-ı Kerim sadece kaideleri koymamış. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirilmiş ama 23 yılın ötesindeki olayları da almış Allah Teala. Sahabenin hepsinin irşat makamına ulaştığını ve tabiinin sahabeye tabi olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Yani bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlar. Yedinci safhaya ulaşmışlar. Allah'ın sadece evliyaları değil, irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler olmuşlar. Dünya saadetini de bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Ahirette de varacakları yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, iki cihanda da Allah Teala onları sait kılmış, mesut kılmış, mutluluklardan mutlulukları yaşıyorlar. Allah Teala onları neden o kadar seviyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bu kainattaki en sağlam kaleyi oluşturdular. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında sırf onu müdafaa için kaç kişi şehit oldu? Çok sayıda düşman karşısında. Onun sevgisinden öyle bir tutkuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlıydılar ki sevgili kardeşlerim, o çağ unutulmaz. O çağ sevgi çağıydı. Sevginin bütün bedenlere yayıldığı, yerlerin göklerin sevgi diye yaşadığı bir devreydi. Öylesine güzel anlatıyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun arkasında öldürme var. Bu buğzun arkasında, yani kötü davranışın arkasında işkence var. Bu kötü davranışın arkasında bütün kötülükler var. Putperestlerin İslam'a yaptığı bütün kötülükler var. Yıllarca süren bir açlık ablukası. Ama bakınız ne diyor Allah Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size devamlı kötülük ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olanlarsınız, bütününe iman edenlersiniz. İşte bu devirde de sizler sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe
tabi olanlar. Hayır, şeriattan bahsetmiyorum. Kur'an'ın mutluluk faktöründen bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluklar demetidir. Bir mutluluklar dünyasıdır. Ve bir mutluluklar rüyasıdır. O rüyayı hakikat yapmak için, oradaki mutluluğu 7 tane safayı yaşayarak, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmekle kesintisiz bir iç dünya mutluluğunu, sulh ve sükununu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğunu, dış dünyadaki sulh ve sükunu ve kesintisiz bir Allah ile olan emirler ve nehiler cephesinde şekillenen ilişkiler dizisinde bir sulh ve

insanları öldürmüşler. Yeter mi? Yetmez. Kendi kız çocuklarını öldürmüşler. Diri diri mezara gömmüşler. Hırsızlık, şeytana, şeytanın falına bakmak, şeytanın önerdiği kötülükleri yapmak, her türlü negatif faktör hepsi tarafından işlenmekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretmeden önce. İşte Allah Teala onu söylüyor. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah sizlerin kalplerini telif etti de can dostları oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizleri oradan kurtardı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, o günlerden bu tarafa Kur'an hiç değişmedi. Ondan evvelki kitaplar da Kur'an'ın aynını söylediler. O asıllar insanlık tarihi boyunca hiç değişmedi. Adem Aleyhisselam zamanında yaşanan din bugün Kur'an-ı Kerim'de adı konulan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arapça adıyla Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini, hiçbir değişiklik olmamış insanlık tarihi boyunca. Din hep mutluluğa davet etmiş. Sevgili kardeşlerim, görmüyor musunuz? Eski ufuklara doğru bir göz atın. Osmanlı'yı göreceksiniz. Yükselme devri boyunca ne yaptığını zannediyorsunuz Osmanlı'nın? Sadece İslam'ı yaşadılar. Öyle bir yaşadılar ki yedi iklim dört bucağa örnek oldular. Sahabenin yaşadığı İslam'ı onlardan asırlarca sonra Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl anlatsam, nasıl sizlere söylesem, içimi döksem, hepinizi o müstesna mutluluğa, Osmanlı mutluluğuna ulaştırsam, bilmem ki nasıl yapsam bu işi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi biliyor musunuz? İslam. İslam deyince bazı insanların tüyleri diken diken olur. Onu bir umacı gibi görürler. İnsanları mutsuzluğa götüren bir faktör. Şu 400 yıl dünya hakimiyetinin sahibi Osmanlı'ya bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Asker sınıfı, madde bir. Tepeden tırnağa İslam'ı yaşıyordu. Yeniçeri Ocağı'na bir mürşide tabi olmayan hiç kimse acemi oğlan olarak giremezdi. Asker A'dan Z'ye Allah'ın dostuydu. Öylesine dürüstlük hakimdi ki padişahlar kul borcuyla asker kabul etmezdi. Hadi gelin sizinle tarihin bir iki noktasına ulaşalım beraberce. İkinci Murat devrine ulaşıyoruz. İkinci Murat askerlerine şunu emrediyor. Diyor ki, benim askerim kul borcuyla bana gelmesin.
hazine-i hasadan

Alın. Kime borçluysanız götürün alacaklarınızı, ona oradan versinler. Siz alın alacaklarınıza verin ama borçlu gelmeyin bana. Ve bütün asker bu minval üzere yaşadı. Ve bir sahne. Bir sabah içtimağında bir Yahudi vezirgan padişahın atının yularını tutmuş. Padişahım demiş, maruzatım var. Böyle demiş, vezirgan başı ne istersiz? O da demiş ki, maruzatım şu, senin bu askerlerin var ya, benim bahçeme girmişler, oradan elma almışlar ve parasını bırakmamışlar. İkinci Murat fena halde üzülmüş. Gözlerinden birkaç damla yaş akarak, bunu demiş bana nasıl yaparsınız? Ben size demedim mi, benim hazinemden alın paralarınızı, borçlarınızı ödeyin. Beni kimseye borçlu koman, borçlu bırakmayın kimseye beni. Demedim mi ben size demiş. Nasıl bunu yaptınız? Sonra da sormuş, içinizden kim yaptı bunu? Bir asker, bir er, bir adım ileri çıkmış, ben yaptım padişahım demiş. Peki demiş, evladım, bundan ne kadar hüzünleneceğimi, üzüntü duyacağımı bilmiyor musun? Niçin yaptın? İki sebepten demiş padişahım, birinci sebep elma yerdeydi, ikinci sebep çürüktü. Bir çürük elmanın para edebileceğini hesaba katmadım demiş. Hatam orada oldu. Ama demiş benimle beraber gelen iki kardeşim, onlar demiş daldan asmadan üzüm kopardılar. Ve demiş oraya parayı astılar. Soralım demiş. Vezirgan demiş ki evet, asmada demiş parayı aldım. Padişah vezirgana demiş ki, böyle demiş vezirgan başı, ne istersin bu elma karşılığında? Vezirgan pervasızca demiş ki, bir kese altın isterim. Bu aslında bir adaletsizlik. Vezirlerden birisi dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın çok değil mi? İkinci Murat vezirin sözünü kesmiş. Demiş ki o hak sahibidir. Verin demiş bir kese altını. Sonra altın vezirgana uzatılmış, bir kese altın. Vezirgen ne yapmış dersiniz? Elinin tersiyle altını itmiş. Ve demiş ki, beni de aranıza alın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyi gördünüz mü? Bunun arkasında ahlak var. Ahlakın arkasında Allah var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İkinci Murat devri deyince bir başka fıkra geldi aklıma. Eskiden başlarını usturayla kazıtan Allah-u Teala'nın evliya kulları vardı ikinci Murat devrinde. Bursa'da bu olay tahakkuk ediyor. Bu Allah-u Teala'nın evliyaları başlarını usturayla kazıtıyorlar.
Bir berber dükkanı, berber bir bu konudaki yani başı kabak olan bir Allah-u Teala'nın evliyasını, tıraşını daha yeni bitirmiş. O koltukta oturmaktayken bir bey oğlu girmiş içeri. Cins atı kapının önünde bir kapıyı itişle içeri girmiş ve bizim orada berberin sandalyesinden kalkmak üzere olan o Allah'ın evliyasına yaklaşmış, kafasına bir fiske atmış. Kabak oldu mu demiş. Allah'ın o evliyası eyvallah demiş. Kalk demiş oradan, ben oturacağım. Hemen kalkmış, yerini ona vermiş. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey söylememiş. Sonra neler olduğuna gelin beraberce bakalım. Bu delikanlının tıraşı bitince delikanlı bol bahşişli bir para bırakmış berbere ve dükkandan dışarı çıkmış. Atına atlarken at gemi azıya almış. Ve ayağı özengiye takılı olan bu delikanlı başı taşlara çarpa çarpa ne yazık ki ölmüş. Orada bu konuya seyirci olanlardan gene bir oradaki müşteri diyor ki bu ceza bir tek fiske için çok değil miydi diyor. O kafasına vurulup da kabak oldum mu sözüne muhatap olan Allah'ın evliyası cevap veriyor. Eğer diyor bu fakire kalsaydı ona hiçbir şey olmazdı diyor. Ama diyor kabağın sahibi affetmiyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dürüstlüğün timsaliydi. Neden bahsettik? Asker sınıfından bahsettik. Esnaf sınıfına geliyoruz. Hiçbir ustanın yanına, zanaatkar ustanın yanına hiçbir çırak bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşmayı hepsi biliyordu. Ama mürşide tabi olmadan hiçbir çırak girmesi mümkün değildi. Asker sınıfında Allah'a ruhunu ulaştırmadan hiç kimse subay olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan üst seviye bir bey olmak söz konusu değildi. Paşa olmak söz konusu değildi. Esnaf sınıfında da ruhu Allah'a ulaştırmadan kalfa olmak mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadan usta olmak mümkün değildi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Osmanlı'nın o yıllarındaki kök boyaların sırrı hala çözülememiştir. O devirlerden kalma kaftanlara gidin incelerde bakın. Hala rengi solmamış. Osmanlı ustası iş yaptığı zaman onun yaptığı işinden o işi satın alacak olan adamın memnun kalması asıldı. Bunun için yaşardı esnaf. Nam olsun.
Allah için olsun, en dürüst şekilde mamülünü üretsin. En çok dayanan ayakkabılar, çifte su verilmiş kılıçlar, her mesleğin, zanaatin en ince standartlar içinde alanı mutlaka memnun edecek hüviyeti, işte o Allah sevgisinin bir nişanesiydi. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumu hatırlıyorum. Kapalı çarşıda, bakırcılar çarşısından geçerken ellerindeki tokmaklarla, tahta tokmaklarla dövüyorlardı bakırları. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sabahtan akşama kadar iş yapan bu insanlar alın terlerine zikri karıştırıyorlardı. Öyle esnaftı onlar. Dinimizden, ahlakımızdan neler kaybettiğimize bakın. Ki bugün senetlerin, çeklerin %70'den fazlası karşılıksız çıkıyor. Bu ne ahlak anlayışı sevgili kardeşlerim? Allah'ı ne kadar unutmuşuz? Neler kaybetmişiz aslımızdan? Onlar bizim atalarımız. Başkalarının ataları değil. Aynı kanı taşıyoruz. Ve dinden ayrılmayı, ahlaktan ayrılmayı bir marifet sayanlar ülkeyi bu hale getirmiş durumdalar. Senetlerin %70'den fazlasının karşılıksız çıktığı çeklerin de aynı şekilde her taraftan ahlaksızlık esiyor. Sokaklarda ahlaksızlık kol geziyor. Gençlerimiz artık şeytana tapmaya başladılar. Osmanlı'nın şu asırlar sonraki haline bakın. Nizamı alem olan Osmanlı, dünyaya nizam veren Osmanlı. Onlar mutluydular. O Avrupa'nın bir tarafından bir tarafına dünyadaki en mütekamil posta sistemi konulmuştu. Bütün Osmanlı memalikini 5 kuruş para harcamadan eğer bir tek atınız varsa gezebilirdiniz. Bütün kervansaraylar vakıftı. Ve hangi dinden olursa olsun gelen misafirini 2 ay süreyle her kervansaray mutlaka karşılıksız olarak bakardı. Ve vakıf senetlerinde her birinin her gün gelenlere neleri yedireceklerine dair kesin bir muhteva söz konusuydu. Her şey gramajıyla, her şeyiyle belliydi. Sadece bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini, bütün ülkelerini, yani Avrupa'nın yarısını, bütün Afrika'nın kuzeyini, her tarafı dolaşabilirdiniz. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynında öyle bir posta sistemi kurulmuştu ki ulaklar her menzilde mutlaka at değiştirerek en kısa sürede bir uçtan bir uca Avrupa'yı kat ederlerdi. O devrede dünyadaki en mütekamil posta sistemi o Osmanlı'nın elindeydi. Her şey insanların birbirine hesaplaşmasıyla değil, insanların Allah'la hesaplaşmasıyla tahakkuk ederdi. Hesap Allah'a verilirdi. İnsanları aldatan çok nadir olaylarla karşılaşırdınız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca da, duraklama devresi boyunca da
bütün dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı Memaliki'ydi. Sevgili kardeşlerim, 600 yıl bu insanlar imparatorluk sürdüler. İmparatorluğu biz yıktık. Kendi içimizdeki hainler. Sonra hepsi gidip bir başka yerde öldüler. Sevgili kardeşlerim, memleketin başına türlü gayeler açan bu insanlar, İttihat Terakki'den bahsediyorum. Yok yere, nahak yere Osmanlı'yı Birinci Cihan Savaşı'na soktular. Bir Alman gemisi sonradan Yavuz adını aldı. Türk bayrağı takılarak Almanların o günkü düşmanlarını topa tuttular. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe girdi. Ne kadar saçma sapan şeylerin bedelini ödedik. Onlar hayır, onlar İslam'ı yaşayanlar değildi. Avrupalılaşmayı bir marifet zanneden bir zavallı grup. Sevgili kardeşlerim, kök onlarda değildir, sizdedir. Geleceği göreceksiniz ki gelecekte onlar batı hakim olmayacak. Gelecekte göreceksiniz ki Allah'ın dostları hakim olacaklar. Osmanlı ruhu ölmemiştir. O miras damarlarınızdaki kandır. Osmanlı'ya layık olmaya çalışın. Osmanlı'yla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, biz gerçekten hüzünlü bir çocukluk ve gençlik yaşadık. Dinimizden tamamen kopmuştuk. Okullarımızda bize öğrettikleri tarih Yılmaz Öztun'un Osmanlı tarihi değildi. Osmanlı'yı alabildiğine kötüleyen bir tarih dizisi öğrendik. Neden her sene tarihten ikmale kaldığımı bir türlü anlayamazdım. Tarih dersi içime hep bir karanlık heyula çöktürürdü. Sonra öğrendik ki bize öğretilenler genel anlamda yalanmış. Doğruları doğru tarihçilerden öğrenince neslimizle atalarımızla iftihar etmeyi Allah Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizim yazarları, dışarıdaki yazarların Osmanlı hakkında söylediklerini bir inceleyin bakalım, ne göreceksiniz? Sevgili kardeşlerim, sahabeden sonra sahabenin yaşadığı hayatı yaşayabilen Osmanlı'ydı. 400 yıl. Sonra duraklama devri, sonra çökme devri. Ve çöküşün arkasında aynı düşman var. Allah'tan uzaklaşma. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, bir imparatorluk düşünün. 600 yıl. 600 yıl idaresinde olan ülkeleri, onca milleti birbiriyle hiçbir kavgaya
meydan vermeyerek barındırmış. Hangi dinden olursa olsun insanlara tam bir hürriyet temin edilmiş. Devlet yardım etmiş insanların sinagoglarını yapmaları için, devlet yapmış, yardım etmiş insanların kiliselerini yapması için ve Osmanlı bütün Avrupa'ya, Afrika'nın bütün kuzeyine adalet getirmiş, adaletsizlikleri yok etmek üzere gitmiş her gittiği yere. Fetihler, zannetmeyin ki Osmanlı'ya para kazandırmak için yapıldı. Allah için yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz zaferinin gecesinde Allah'a söylediklerine dikkatle bakın. Ya Rabbi diyor, ben bu zaferi kör bir dövüş için, şan olsun, şöhret olsun diye değil diyor. İlahi kelimetullah için istiyorum diyor. Böyle olduğunu sen diyor benden daha iyi bilirsin. Eğer diyor böyle değilse emanetini teslim etmeye hazırım. Ama diyor böyleyse o zaman diyor bana zafer ver. Bu zaferi ilahi kelimetullah için istiyorum diyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizler Osmanlı ruhunun sahiplerisiniz. Onu temsil ediyorsunuz. Onlar sahabenin yaşadığı şanı ve şerefi 4 asır boyunca A'dan Z'ye korudular. Sonra mı? Sonra Nizam-ı Alem Osmanlı Nizam-ı Alemliğini sürdüremedi. Nizam-ı Cedid oldu. Yeni nizam oldu. Aleme nizam veren Osmanlı ne yazık ki adım adım Batı'nın devreye girmesiyle ve ne yazık ki devrin ileri gelenlerinin Batı kültürünü kendi kültüründen üstün tutmasıyla, asıl ifadesini kullanalım, Allah'tan uzaklaşmasıyla Osmanlı duraklama devrine, sonra gerileme devrine girdi. O Yeniçerilere dikkat edin sevgili kardeşlerim. O Yeniçeriler ki Gülbank çektikleri zaman yerler gökler inlerdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli dedikleri zaman yerler gökler inlerdi. Nerede köz vurulursa bilirdi ki Batı Osmanlı geliyor. Hiçbir şeyden yılmazlardı. Şehit olmak onlar için sadece bu kainattaki en büyük şerefti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki köprülerin altından çok sular geçti. Ama damarlarınızdaki kan o kandır. Ve aynı temiz kan hepinizde dolaşıyor. Biz benliğimizi kaybetmiş bir nesil olarak büyüdük.
Dine ait en küçük bir şey öğretilmedi bize. Dinden soğutmak için her şey yapıldı. Bugün de büyük bir gayretle aynı şeyler yapılıyor. Ama bunlar başarı kazanamaz sevgili kardeşlerim. Gerçek odur ki Allah kalplerinize sevgi verecektir. Ve Allah'ı çok seveceksiniz. Sizlerle iftar ediyorum ki Allah Teala bize bu müjdeyi verdi. Onların çoğu evliyadır. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla beraberseniz, Allah ile beraberseniz mutluluk sizindir. Zafer de sizindir. Öyleyse her halükarda Kur'an bize mutluluğu veren, şu asırlardan unutulmuş olan mutluluğu el ele gönül gönüle yaşatan o kainatın en mükemmel kitabı ne yazık ki unutulmuş, tarihin karanlıklarında 7 safhanın 7'si de yok olmuş bir hedefler kitabı. Allah Teala sadece mutluluğu emreder. Allah Teala sadece adaleti emreder. Bugün birçok yerde Allah'ın dostlarına hala zulüm yapılabiliyorsa, karakollarda, savcılıklarda, mahkemelerde, bu muhtevanın ne kadar bozulduğuna, neler kaybettiğimize bir delildir sadece. Bugün çocuklarımız şeytana tapıyorlarsa, sokaklarda kedileri köpekleri kesip kanını içiyorlarsa ve bu hiç kimse tarafından bir suç addedilmiyorsa, Allah'ın dostları hiçbir suçları olmadığı halde aylarca, aylarca, aylarca hapislerde tutuluyorsa, burada bir adaletsizlik müessesesi, toplumu kemiren bir yara olarak karşımızda. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Geceler sabaha kadar sürer. Sonsuza kadar sürmez. Bir gün bu millet yeniden cihan hakimi olacaktır. Nasıl mı olacaktır? Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o kan gene o kandır. Fıtrat değişmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, bu kadar çok yanlışın neresini düzeltmek söz konusu olacak? Hamdolsun ki onu bilen Allah, o bizlerin dostu. O büyük dostun, kainatı yaratan yüce yaratıcının hepinizi Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

aleyhim gayrim maktubi aleyhim velettâdîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Konumuz cehalet ve ilim. Cehaletin sahipleri cahil adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmin sahipleri de alim. Yunus diyor ki, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde insanlar iki gruba ayrılıyor. Cahiller ve alimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cahillerin ve alimlerin dizaynına beraberce bakıyoruz. Cahiller ve alimler. Allah-u Teala'nın

bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Tabiatıyla Allah'ın ilmi her şeyden evvel kendini bilmektir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini tanımaktır. Allah Teala ilminden bahsediyor. İlmin muhtevasını veriyor ve konu üç tane sınıf içeriyor. Cahiller, kendilerine ilim verilenler ve ilmin sahibi olanlar, ilim sahibi olanlar. Cahiller ve kendilerine ilim verilmeyenler aynı kategorinin içindeler. Kendilerine ilim verilmeyenler, ilmi hak etmeyenler. Bunlar cahiller olarak adlandırılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehalet, ilim sahibi olamamak. Bir, hiçbir ilmin sahibi olmayan insanlar var. İlim sahibi olmayanlar, bu yüzden cehaletin sahipleri. İki, ilim sahibi olduklarınız da neden, hatta bu konuda okullar bitiren, diploma alan, üniversite mezunları, doktora yapmış olanlar, profesörler, doçentler, bir başka konuyu içeriyor. Faydasız ilmin sahipleri de cehalet grubu içerisinde kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse birinci grup cahiller gerçekten hiçbir ilmin sahibi olmayanlar. Cahillerin birinci grubu, ikinci grubu bir ilim sahibi olan ama ilimleri ne kendilerine ne de başkalarına fayda sağlamayanlar. Sonra kendilerine ilim verilenler geliyor. Birinci grup cehalettekiler sadece 28 basamağın birinci ve ikincisini paylaşabilirler. İkinci basamakta onlar artık yoktur. Çünkü kendilerine ilim verilmeye başlanmış olan insanlar oluyorlar. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan 25. basamağa kadar ulaşıyorlar. 26., 27. ve 28. basamağın 4. mertebesine kadar ilim sahibi olanlar var.

Sonra ilim sahibi olanların ikinci grubu geliyor. Münkerden nehyeden ve marufla emredenler. 28. basamağın 5. mertebesi. Sonra da ilim sahibi olanların 3. grubu geliyor. Bütün kavimlerdeki resimler. Sonra en üst bölüm geliyor. Devrin imamları. İlim sahibi olanların 4. mertebesi, en üst mertebesi. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin içinde ilim sahibi olanlar söz konusu olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in lafzını açtığınız zaman, Allah'ın evliyası olduğunuz zaman

kişinin hikmet sahibi olması söz konusu değildir. İlmin gerçek temsilcileri hikmet sahipleridir. Ama hikmet sahiplerinden evvel de Kur'an'ın ruhu öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendilerine ilim verilenler, Allah'tan o ilmi alan ama Allah'ın standartlarına göre ilim sahibi olmaya başlamış olmak, ilmin bir başlangıç kademesini oluşturuyor. Öyleyse üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlim sahibi olanların birinci mertebesi 14. 15. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın lafzı söz konusu. 22. basamaktan 25. basamağa kadar kitabın ruhunun öğrenilmesi söz konusu. Öyleyse ilim sahibi olanlar birinci grubu kitabın lafzını öğrenenler teşkil ediyor. İkinci grubu kitabın ruhunu öğrenenler teşkil ediyor. Üçüncü grubu hikmet sahipleri teşkil ediyor. Dördüncü grubu hikmetin ötesinde olanlar, münkerden nehyeden ve marufla emredenler teşkil ediyor.

Allah Teala'nın güzelliğinde irşada ulaşıp irşad etmek için iradesini Allah'a teslim edip olanlar, dördüncü bölümünü içeriyor ilim sahiplerinin. Beşinci bölümünü münkerden nehyeden, marufla emredenler. Altıncı bölümünü Resuller, yedinci bölümünü de devrin imamları oluşturuyor. Şimdi bu skala üzerinde her şeyi yer yerine oturtalım. Evvela cahil kimdir? İlimden nasibi olmayanlardır. Allah Teala tarif ediyor mu? Tarif ediyor. Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin." Ey insanlardan, Allah hakkında ilmin sahibi olmaksızın mücadele edenler ve la hüden ve hidayete ermemiş olanlar ve la kitabın münir, bir kitaba sahip olmayanlar, bir kitap hakkında bilgisi olmayanlar. Bir gayri ilmin ifadesi var burada. İlimsiz olarak, ilmin dışında bir ilmin sahibi olmadan demek. Öyleyse bu insanlar cahiller. Cahillerin evvela hidayetle alakası olduğunu görüyoruz. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Öyleyse kimler bu cahiller? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaina eradu bil hayatet dünya vatmainu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra buyuruyor: "Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar." Yani onları tatmin eden şey, onların hoşuna giden şey Allah'ın ilmini öğrenmek değildir. Dünya ilmiyle meşgullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın ilmini, din ilmini öğrenenin alim olarak vasıflandırıldığını söylüyor. Diğerlerini faydasız ilim olarak değerlendiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyerek insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimden bahsediyor. Dünyada fizik ilimlerde çok alim birisi olsun, bu kişi dünyada kendisine iyi bir kariyer yapmıştır. Dünya hayatını alim olarak yaşamıştır. Öyle bir muhtevadadır kişi kendi düşüncesi itibarıyla. Ama ne dünya saadetini ne de ahiret saadetini ona sağlamamıştır sahip olduğu dünya ilmi. O zaman insanların mutluluğuna destek olmayacak, dünya mutluluğunu onlara sağlamayacak olan, ahiret saadetini de onlara sağlamayacak olan bütün ilimlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilim diyor. Faydasız demesi insanlığa faydasız değil. Faydasız demesi dünya ilmine faydasız değil. Cennet saadetine
ve ahiret saadetine faydası olmayan ilim. Öyleyse faydalı faydasız ilmi birbirinden ayırırken, bu dünyada sadece menfaate göre değil, bu dünyada sağlayacağı fizik, parasal menfaate göre değil, şan ve şöhrete göre değil, bu dünyada sağlayacağı dünya saadetine göre ve kıyametten sonra sağlayacağı ahiret saadetine göre, bunları sağlayıcı olan ilimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından faydalı ilim olarak tezekkür ediliyor. Sağlamayacak olan ilimler faydasız ilim olarak tezekkür ediliyor. Öyleyse muhtevaya beraberce dikkatle bakalım. Asıl cahiller, kör cahiller, kara cahiller birinci ve ikinci basamakta olup da Allah'ın ilminden hiç nasiplerini alamayanlar, dinle hiç ilişki kurmayanlar, kendilerini %100 dünyaya yönelik olarak tutan insanlar. Mesela ateistler. Bunlar Allah'ın ilmi itibariyle, bahsettiğimiz ilim itibariyle ilimsizler ve cahiller olarak değerlendiriliyor. Onların dünyada hangi ilim dalında olursa olsun sahip oldukları ilim, onları ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırmayacağı için bu ilim açısından onlar cahiller olarak vasıflandırılıyor. Ve bu insanlar sadece birinci ve ikinci basamakları ifade ederler. İkinci basamaktaki Allah'ın seçtikleri de üçüncü basamağa ulaşamadıkları takdirde bu cahiller grubuna ne yazık ki dahil oluyorlar. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar ve ikinci basamakta değerlendirirler. Değerlendirmeleri doğru olsa zaten kendilerine ilim verilecek. Yanlış değerlendirenler, ilimden haberdar olmayanlar olması da söz konusu olmayanlar. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin gerçek anlamda cahil olanları, hiçbir dini yazı okumamış, okumak gereğini duymamış, Allah'la ilişki kurmaya çalışmamış, namaz kılmayan, oruç tutmayan, dinle hiç ilişkisi olmayan insanlar, ilmin sahipleri olmayanlar, ilimsizler, cahiller olarak başlıyoruz. Birinci kademe. Cahillerin, Allah Teala'nın cahil sınıfına koyduğu insanların bir de ikinci kademesi var. Faydasız ilmin sahipleri. Eğer din ilmi insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan esaslardan yoksunsa, bu esaslar bir din öğretisinde öğretilmiyorsa, o öğretinin sahiplerini Allah Teala cahiller zümresine alıyor ve bunun işaretini veriyor. Demin okuduğumuz Hac suresinin 8. ayet kelimesinde ilimleri olmadan diyor, hidayetçiye de sahip olmadan, aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan, yani kitabın aydınlatıcı olan faktörlerine sahip olmadan, Allah hakkında tartışan insanlar ilimleri olmadan tartıştığı için onlara ilimsizler diyor Allah Teala, yani cahiller diyor. Peki bu insanlar hiçbir ilim sahibi değiller. İlim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hiçbir ilme sahip olmamış bu insanlar. Ama
hayatlarını da hep ilim öğrenmekle geçirmişler. İşte kimlerin öğrendiği ilim onları Allah'a ulaşmayı dilemeyi götürmüyorsa, o zaman gidecekleri yer cehennem. Bu insanlar ilmin sahibi olamıyorlar. Bunlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman nefslerini Allah'a teslim etmeyeceklerdir. İrşada ulaşamayacaklardır. İradelerini de Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Çünkü hepsi başlangıç noktasına dayalı ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah hükmünü koyuyor. Onlar ki diyor, bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin ilmine sahip olmayanlardır diyor. İşte bu ikinci grup kendilerine göre ilim sahipleri. Ama aslında Allah'a göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre ilim sahibi değiller. Çünkü ilimleri

perde vardır. Yani kulaklarında vaka, gözlerinde hicab-ı mestüre olan ve dalalette kalan insanlar, kendi ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, tabiyetlerini gerçekleştirmemiş olan, ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, bu insanlar irşat makamını reddederler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor Allah Teala. Aslında ne kadar ilim sahibi olurlarsa olsunlar, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle faydasız ilmin sahipleri. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşmaları mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar da aslında ilim sahipleri ama insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir Allah'ın ilminin sahibi değiller. Gene sahip oldukları şey din ilmi ama hiçbir kurtuluşa medar olamıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sahip oldukları din ilmi. Onlar da cahiller zümresinde. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan başlıyor. Üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye ilim verecektir. Kendisine bir insanın ilim verilmesi üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Derhal Allah-u Teala onları rahim esmasıyla tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O kişi irşat makamına sadece bakmaz, onu irşat makamı olarak görür. Kulaklarındaki vakayı alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta onlar Allah'ın irşat makamı kanalıyla söylettiklerini işitirler, manasına varırlar. Ve Allah-u Teala onların kalplerindeki ikineti alır, yerine ifat koyar ve kalpleriyle de idrak ederler. İşte bu insanlar, işitenler, bunlar davetiyle icabet edecek olanlardır. Bunlar kendilerine ilim verilmeye başlanmış olanlardır. Yani kendilerine ilim verilenlerdir. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veli يَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ ب۪يهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَك۪يمٍ. Ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimmiş kendilerine ilim verilenler? Kalplerine, kalplerindeki ikinet alınarak ihfat konulanlar. Adları muhbit. Kalplerine konulan ihfatın sahibi olanlar, kendilerine ilim verilenler. Bu ilim verilenlerin ilmi giderek devam ediyor. Çünkü kalp kulakları kulaklarındaki vakı alındıktan sonra onlar artık irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikinet olunca, yerine ifat olunca sadece manaya varmıyorlar. İdrak ediyorlar, kendilerine mal ediyorlar ilmi. İşte bunlar kendilerine ilim verilenler. Bundan sonra Allah-u Teala onların kalplerine ulaşıyor, kalplerine hidayet ulaştırıyor. Bu hidayetle onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açıyor. Ve onların kalplerine nurun sızmasını temin ediyor. Böylece onları huşu sahibi kılıyor. Ve daha sonra o kişilere mürşitlerini gösteriyor.

gösteriyor. Onlara mürşit sevgisi veriyor. Mürşide ulaşma heyecanını, sevgisini, iştiyakini veriyor. Hasretini veriyor. Ve 14. basamakta onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıldığı zaman Allah'ın verdiği 10 tane nimet onları ilim sahibi kılmak üzere hazır hale getiriyor. Nedir bu nimetler? Devrin imanının ruhu başının üzerine geliyor. Kişinin kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece kişi mümin oluyor her şeyden evvel. Ve başının üzerine gelen devrin imamının ruhu sebebiyle zümrani ilim sahiplerinin ona bir kötülüğü dokunması Allah-u Teala tarafından önleniyor. Bu kişiye ne büyü, ne sehir tezir edemez artık. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Onu kesin olarak cennete ehli kılıyor. Burası cennetin ikinci kademesidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi edindi. O noktadan itibaren zaten kendilerine ilim verilenlerden bir tanesi oldu kişi. Çünkü birkaç dakika içinde bütün bu işlemler tamamlandı. Sonra kişi Allah'a ulaşmak için mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. 5 tanesini söyledik. 5.'si o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. 6.'sı ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücut hidayete başlıyor. Nefs afetlerden kurtulmaya ve hasletlerle, hasletlerin eşleri olan faziletlerle bezenmeye başlıyor. Böylece nefsin kalbinde nefs tezkiyesinden bir olay başlıyor. Bu olay sebebiyle kişi ilme giderek daha çok, daha çok, daha çok aşina oluyor. Ve burası 14. basamağa kadar insanlar için kendilerine ilim verilenler. Ama kişi bu noktaya kadar ilim sahibi olmadı. Kendisine ilim verildiği sürece onu kendine mal etmeye çalıştı. Ve ne kadar sahip olabildiyse o kadar ilmin sahibi oldu. Ama ilim sahibi olma vasfı nefs tezkiyesiyle birlikte harekete geçen bir dizayndır. Allah-u Teala'nın cahiller konusundaki ayetine, yani Hac suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ilimleri olmayan insanların hidayetçiye de sahip olmadıkları ifade ediliyor. Kitaba tabi olmadıkları da ifade ediliyor. Öyleyse hidayetçiye sahip olmayan insanlar Allah-u Teala tarafından cahil olarak vasıflandırılıyor. Kişinin ancak hidayetçiye sahip olduğu noktadan itibaren kendilerine ilim verilenleri aşıp ilim sahibi olanlar statüsüne girdiğini görüyoruz. Artık ilim sahibi olacak kişi. Peki 14. basamağa kadar hiç ilim sahibi olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bu onu Allah-u Teala'nın indinde ilim sahibi olarak vasıflandırmaya yetmiyor. İlim sahibi olmanın hidayetle ilişkili olduğunu Allah-u Teala Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde %1-2 derken %7 nur birikimi oluşur. Ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare kademesinde %7 nefsin kalbinde nur birikimi sağlanmıştır. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levvame,

kişi nefsini kınıyor. Bir defa da %7 nur birikimi, nefs-i mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Artık ilim Allah Teala'dan da geliyor. Sadece mürşitten değil, Allah'tan da geliyor. En azından ilham seviyesinde. Sonra kişi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu düşünüyor. Bu da ilmin daha üst boyutu. Kişinin doyuma ulaşması. Daha ötede bu kişi Allah'tan razı oluyor. İlmin varlığının kesinliği. Daha sonra Allah da ondan razı oluyor. Allah da onu ilim sahibi kabul ediyor artık. Ve dikkat edin, bunlar lafız. Ruh ilmi değil henüz. Kur'an-ı Kerim'in, kitabın lafzının sahipleri bu insanlar henüz. Ve nihayet kişi nefsini tezkiye ediyor. %51 nur birikimi sağlıyor nefsinin kalbinde. Ruhu 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alemi geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Buraya kadar kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibidir. Bu kendilerine ilim verilenlerin birinci grubudur. İlim sahibi olanlar, kendilerine ilim verildikten sonra ilim sahibi olanlar 7 gruba ayrılıyor. 15. basamakla 21. basamak arasındaki grup birinci grup. Kur'an-ı Kerim'in lafzı konusunda ilim sahibi olanlar. Ne zaman ki ruh Allah'ın zatında kaybolur, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girilir. 22. basamakta fenafillah makamında birinci ruha, beka makamında kendisine bir taht verildiği ortamda Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhuna girilir ve zühd makamında zikrin günün yarısını aştığı noktada Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhuna girilir ve muhsinler makamında fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna girilir. Öyleyse ilim sahibi olanların başlangıç kademesi, birinci kademesi 15. basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamaklık bir ruhun yükselişi ve nefsin tezkiye olma kademeleri boyunca o kişinin lafız öğrenmesidir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesidir. Velayet makamlarının birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde ve dördüncüsünde fena, beka, züht ve muhsinler makamında 2 teslim içerir. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olmuştur. 25. basamakta da fizik vücut. Bu 2 teslimi de içeren dizayn kişinin kendilerine ilim sahibi, kendileri ilim sahibi kılınan ilim sahiplerinin ikinci mertebesini ifade eder. İkinci safhasını ifade eder. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhuna girilmiştir. İlim sahibi olmanın 3. ve daha üst mertebesi hikmet sahibi olmaktır. 26. ve 27. basamaklar daimi zikir basamaklarıdır. Ve burada kişiler daimi zikrin sahipleri olarak 4 tane temel vasfın sahibi olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerden temizlenmiştir. 2.
Kalp gözleri açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görürler. 3. Kalp kulakları açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitirler. 4. Bu 4 tane temel vasıf, temel şart, onlara 3 tane vasıf şartı kazandırır. 1. Hayrın sahibi olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Yani hayır kazanmaktadırlar. Hayrın sahipleridir. 2. Ehli tezekkürdürler. Her an Allah ile konuşabilmek, ondan bilgi alabilmek imkanının sahibi olmuşlardır. 2. Üçüncüsü de hüküm sahibi olmuşlardır. Bu 7 tane şartın sahipleri hikmet sahipleridir. Burası ilim sahipleri olmanın 3. mertebesidir.

Bu mertebede hikmet söz konusudur. 26. basamakta Ulul Elbab makamını ifade eder. Allah Teala buradaki ilim sahiplerine Ulul Elbab mertebesinde sadece zemin kattaki sırları gösterir, ana dergahın sırlarını gösterir. Kişi böyle bir dizaynın sahibi olmuştur. Peki bu noktada acaba hangi açıdan meseleye bakıyor kişi? Kendisine Allah Teala kalp gözünü, kalp kulağını açtığı için zemin katı gösteriyor. O konuda bilgi veriyor. Hikmetin üç ilim sahibi olanların, ilim sahiplerinin üçüncü mertebesi. Ondan sonra bu kişi Allah Teala birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları gösterecektir. Ve kişinin ilmi, ledun ilmi giderek artacaktır. Yedinci katın bütün alemlerini gösterdikten sonra Sitetül Münteha'yı da gösterecektir. O zaman bu kişinin kalbinde bu ihlas makamında yedi mertebede nefsin kalbi müzeyyen olacaktır. Ve Ulul Elbab makamında ise bir mertebe müzeyyen olacaktır. İşte böyle bir dizayn. O kişi zemin katın ana dergahının sırlarına sahiptir. O kişi yedi tane gök katının da sırlarına sahiptir artık. Öyleyse ilim verilenlerin yedinci gök katı da dahil olmak üzere bütün sırlarına sahip olan birisiyle karşı karşıyayız. Burası üçüncü mertebe ve orada da bitmez. 28. Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a Allah Teala tarafından davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar etmek suretiyle tamamlayacaktır. Ve tamamladığı bu dizayn içerisinde Allah Teala onu salah makamına ulaştıracaktır. Ve bu kişinin Tevbe-i Nasuh'unu gerçekleştirdiği nokta salah makamının birinci mertebesidir. Sonra ne olacaktır? Sonra salah makamının ikinci mertebesine getirecektir Allah Teala onu. Ona salah nurunu vererek ve onun mürşidine teslim olduktan sonraki günahlarını örterek. Sonra salah makamının üçüncü mertebesine ulaştıracaktır. O örttüğü günahları sevaba çevirerek. Dördüncü mertebesine ulaştıracaktır. İrşada ulaştıracaktır. İrşada ulaştığı zaman bu kişi artık bir noktaya gelecektir ki burası irşada ulaşma noktasıdır. 14 asır evvel bütün sahabe ilmin bu üçüncü mertebesinin sonuna hepsi ulaştılar.
kendilerine ilim verilenlerden sonraki kademe ilim sahipleridir. İlim sahiplerinin üçüncü safhasında irşada ulaşmak söz konusu. Ve yirmi altı ve yirmi yedinci basamaklarda kişi daimi zikrin sahibi ve hikmet sahibi. Ama göğün yedinci katına kadar görme yetkisi var. Henüz Allah'ın zatına ulaşmamış. Kalbi de yeterli miktarda müzeyyen olmamış. Kalbin daha dört kademe müzeyyen olması lazım. İhlas makamında bu gerçekleşiyor. Kalbin bu dört mertebe müzeyyen olması halinde o kişi huşu sahibi oluyor. Burası ilim sahiplerinin dördüncü safhası. Safalar giderek yükselmeyi ifade ediyor. Kim irşada ulaşmışsa o ilim sahibi olmanın dördüncü safhasına ulaşmıştır. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında yedi mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Ve Salah makamında da dört mertebe kalbi müzeyyen olan kişi ilim sahiplerinin dördüncü mertebesinin sahibi olur. Dördüncü mertebesine ulaşır. Bu noktadan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim etmek üzere hazır hale gelmiştir. Ve talebi üzerine Allah-u Teala iradesini teslim alır. İşte bu kişi irşad etme konusunda ehil olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Yani irşad ehli olmuştur. İşte bu kademe münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisinin sahibi kılındığı gerçek anlamda en üst seviye ilmi ihata eder. İradesi artık Allah'ın iradesine bağlandığı için kendisinden bir hatanın sadır olması söz konusu değildir. İrşad makamının sahibi kılınmıştır. İlim sahiplerinin bu beşinci mertebesi kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu safhaların hepsini geçmişti ve hepsi irşada ulaşmışlardı. Hepsi irşad etmek yetkisinin
sahibi olmuşlardı. Yani kendilerine tabi olunuyordu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: O sabikunel evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı buyuruyor Allah Teala.

sahabeye, tabiinin tabi olduğu kesinleşiyor. İşte bu makam bir hakkın takva makamıdır. Bu makam hakkı yakini ifade eder. Burada ilim sahibinin sahip olması lazım gelen son sır ona açılır. Allah'ın zatı gösterilir. Burası salah makamının beşinci mertebesidir. Ve hakkın takvayı, hakka tukatiyi, takvayı ifade eder. Kişi artık hakkül yakinin sahibidir. İşte bundan sonra başka kademe var mıdır? Evet vardır. Salah makamının altıncı mertebesi her kavimdeki Resullere aittir. Elbette onlar ilim itibariyle hakkı tukatihi takvanın sahibi olan ama Resul olmayanlardan daha üst seviye ilmin sahipleri kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Onların arasından bir tanesi de ya Nebidir, Nebiler zamanındaki Nebidir, huzur namazının imamıdır. Veya Nebilerin bulunmadığı devrelerde bu Resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilip huzur namazının imamlığına tayin edilmiştir. Böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ilim sahiplerinin 7 ayrı kategorisinin var olduğunu, 7 ayrı sınıfının var olduğunu, 7 ayrı derecesinin var olduğunu görüyoruz. Yükselen bir dizayn içerisinde ilim sahipleri birbirinden farklı kademeleri içeriyor. Evvela lafız ilminin sahipleri, sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhunun sahipleri, 4 kademede, 5., 6., 7. ruhlara ise daha üst seviyelerde ulaşılıyor. Kur'an'ın 7. ruhunda

O yedinci ruhunun beşinci mertebesinde Allah'ın zatına muhatap olunur. Bundan 14 asır evvel sahabe söz konusu olan bütün bu ilmi kıdemelerin hepsine sahip oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerine ilim verilenler oldular. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Ve ilim verilenlerin son noktasına vardılar, tabi oldukları anda. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibi oldular. Sonra hepsi ruhlarından sonra fizik vücutlarının da Allah'a teslim ettiler ve fena, beka, muhsinler, züht ve muhsinler makamlarında Kur'an-ı Kerim'in ruhunun 1, 2, 3 ve 4. mertebelerine sahip oldular. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmine sahip oldular. Sonra sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. Ve 5. ve 6. ruhlara sahip oldu. Ve burası yirmi altıncı ve 27. basamaklar, levhat ve ihlas makamları kişiyi 5. ruha, 5. standartta bir yere ulaştıracaktır. Muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bütün bu özellikleri geçirdiğini görüyoruz. Bütün istihaleleri geçirdiğini görüyoruz. Başlangıçta söylediğimiz bütün safhaların onlar tarafından biraz daha yaşandığını, hepsinin bir hakkın takvaya ulaştığını, irşat makamının sahibi kılındıklarını görüyoruz. Hepsi de münkerden nehyeden ve marufla emreden selam makamının 5. mertebesine ulaşmışlardı. Ve İlim sahibi olanların 5. mertebesinin hepsi sahibiydiler. Onlardan üzere olanlar zaten Resullerle devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere doyum olmaz. Sohbet sizlerle mümkün, sizlerle hüküm ifade ediyor. Sizlerle beraber olursa bir güzelliği yaşamak mümkün oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbeti daha beraber tamamlamayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı.

0: الو الو
1: الو سلام عليكم ترميز اداره خدمه مدير مشابه.
0: وعليكم السلام برهان بيزا جوزن فريز الله راضي olsun.
1: مثلك ان شاء الله. ايش مدير مشابه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evet, Allah Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven, Allah'ı sever. Sevgi, başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil, bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken, kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için, sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa, onlar İnsan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın. Ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesle değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle faz rahmetle salavat yuvarlanır, nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesinti olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve bu nur yolunun açılmasından sonra Allah Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daimi zikrin sahibi olsa, bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılların alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi, o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbini Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya Zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa yerleşebilmiş ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı gelen fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim,

Ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa, o kişi

Zikrullah'ı Allah'ı zikretmek ekberdir diyor, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmare'de ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katına, nefsi mülhime'de üçüncü gök katına, nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına, nefsi radiye'de beşinci gök katına, nefsi mardiye'de altıncı gök katına, nefsi teskiye'de yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden, kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır.

0: onu Allah'a, Allah ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikri sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri, üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah-u Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder. Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah-u Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah-u Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları. Bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Bu kişi ulul albab olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. Bu kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onu hak ettiği zaman. İşte Ulul Elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, Elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonraki kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah. diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebeplerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebeplerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin-er-Rahmanirrahim. Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu seferki konumuz şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil. Küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor Deyn Suresi veya başka bir adıyla İnsan Suresinin üçüncü ayetinde? Ehdeynâhum sebîlâ İmma şekura, imma kefura. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebillere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah-u Teala böyle söylüyor ya, bu ayetle onun ilişkisinin farkında olmayan bizim sevgili çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz bu konuda şunu söylemek cüretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sahasından bile hidayete erdiremiyor. Sen mi hidayete erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz sahasının hidayete erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz. Ve hemen Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kema erselna finküm resulen minküm. Yeddu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah Teala sizlere, sizin içinizden birisi Resul olarak ama Peygamber Resul olarak size gönderildi, ihsar edildi, Resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'i mat ediyor? Şahmat. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olursa, tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın müzayını çok açık bir müzay. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler. Sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah-u Teala acaba? Araf 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, nebi kavramı, Resul kavramı, bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah-u Teala Şehr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu, nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala sahabe için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdiniz insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık melek olarak söylüyorum. Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahtedeyküm sümne mercihüküm cemiyan. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, yani amine olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman zararlı olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. Ayet-i Kerime'nin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha önce de bir ifade kullanmış Allah'ta da tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim ötesizmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayet ediyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimden hidayet ediyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre sahabe de hidayet erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir durum bu. Bu öyle bir durum ki bu insanların Kur'an-ı Kerim'i hiç mi hiç öğrenmek gereğini duymadıkları neticesine ulaştırıyor bizi. Evet, çok kitap okumuşlar. Asırlardan beri yazılan ve atlarına emaniye denilen kimdir kaç yüz tane kitap okumuş bu insanlar. Hayatlarını Allah-u Teala'nın faydasız ilimdeki bir alanda geçirmişler. Ve bu öğrendikleri ilim sebebiyle para alıyorlar. Ailelerine o aldıkları parayla bakıyorlar. Bu kardeşlerimiz. Ve işte gelip bunu söyleyebiliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin neslini tesbih etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin dalilkasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutlarını da teslim ettirmiş, nefslerini de teslim ettirmiş, gene yetmez. Hepsini tövbe ve suha Allah'ın davet etmesini sağlamış ve hepsi de tövbe ve suha'dan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat ecr-i azim diye, tevzir-i azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, muhacirin olsun sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacakları mı düşünebilir miyim? beraber düşünebilirsiniz. Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler. Arkalarından milyonlarca insan, bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör fikirlerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun rızattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamış, nefslerin de Allah'a teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğimle hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمْنَارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim hayatımızdan gafil olanlardır. Yeter mi ifade? Eğer gafil olmasalardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları hidayete erdiremeyeceğini söylemek küstahlığında bulunabilirler miydi? Bu ayet onların bu büyük yanlışının yüzlerine çarpılmasıdır. Onların yüzlerine atılan bir tokattır. Allah-u Teala arkasından diyor ki burada söylemiş zaten söyleyeceğini. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı bu büyük gaflette bulunamazlardı. Bir adım dağıtıyoruz, sonuca giriyoruz. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir kazandıkları derecelerden dolayı. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyiciler, şimdi bir sahne düşünelim. Bir adam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu adam. O bilemediği sürece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar sevmesine rağmen, o kadar çok üzerinde çalışmasına rağmen onun hidayetine sebep olamadı. Onu hidayete erdiremedi. Onu erdiremedi. Öyleyse vicdanını ona göre düşünün. Neden hidayete erdiremedi onu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kesin bunu tablo çizmiş. Olaylar koymuş, olayların cezası var. Olaylar koymuş, olayların mükafatı var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun hidayete ermesi yani Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve gideceği yerde kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdiremediği için değil, amcası hidayete ermeyi dilemediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hidayete erdiremiyor. Binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi başaran, hidayetin de ötesinde onları İslam yapmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi başaramıyor. Sebep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetersizliği değil. Sebep amcasının Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle cehenneme gitmeyi hak etmiş olması. Allah kanunlarını insanlar sebebiyle değiştirmez. Allah'ın kanunları var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Cehenneme gidenlerin hepsi de hidayete ermemiş olanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirememiş mi? Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Ama amcasını hidayete erdirememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmeye yetersiz olsaydı bütün sahabenin salah makamına çıkması mümkün olabilir miydi? Hidayet, daha bunların başlangıcı sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, velayetin dördüncü ve altıncı makamlarında oluşan iki tane olay. Bizse velayetin daha birinci makamındaki sahabenin hidayet ermesinden bahsediyoruz. Öyleyse şimdi onlar kimlerdi? Onlar şükredenlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası kimdi? Küfredenlerdendi. Öyleyse cezayına dikkatle bakın. Bir insanın hidayete erebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi hidayete ermeyi dilemedikçe Allah da onu hidayete erdirmez. Hiç kimse de onu hidayete erdiremez. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği sözü böylesine cahilce bir yoruma tutmak, tabi tutmak ancak Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan cehalet sahiplenmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanlardan bahsediyor. Cehalet sahiplerinden. Onların Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe değil, sadece canları istediği zaman baktıkları bir tek ayetine dayalı olarak hüküm verdiklerini söylüyor. Bu insanlara sorsanız gidip küfretmekle şu kısmet arasındaki ilişki nedir dediniz, verecekleri bir cevap yok. Şükretmekle şükretmemek, tamam. Küfretmekle iman sahibi olmak, tamam, bunlar birbirine zıt mefhumlar. Ama zıt değilmiş gibi görünen bu ikisi arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine bakarak yorumlamak söz konusu değil. Nereden nereye gidiliyor? Bir belli noktadasınız, geriye döneceksiniz sıfır noktasına, geri aynı noktadasınız, hedefe yürüyeceksiniz. Hedefin sonu salah makamı, hedefin başı küfür. Hedeften evvelki pozisyon bütün insanlar için küfür. Unutmayın, herkes kalbinde küfür yazısıyla doğar. Bundan 14 asır evvel yaşayan bütün sahabede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, bütün insanlar da kalplerinde küfür yazısıyla doğarlar. Hepimiz öyle doğduk. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cebrail aleyhisselam tarafından irşada başladı, her şey o mağaradaki olayla başladı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün itikafa çekilirdi. Yanına kuru ekmek ve su alırdı. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle insan şeklinde temsil ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görüldü. Ve ona doğru bir adım atıp dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı, gene ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ona ulaştı, kollarına attı ve ikra bu ismini zikre dedi. Rabbinin ismiyle zikret dedi. Ve Allah'tan gelen bir ceryan Cebrail aleyhisselam'a ulaştı. Kollarıyla sardığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ona da geçti ceryan. İkisi birden şiddetle sarsıldılar Allah'ın cezbesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbe başlangıcı bu olayla tahakkuk eder. Öyleyse Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Bu müessese tabiyeti oluşturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın irşad standartlarının içine girdi. Ve ondan öğrendi her şeyi. Ve o andan itibaren de küfür kelimesi kalbinden alınarak kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusu oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı şey gerçekleşti. Peygamberlerden herkes ya bir evvelki peygamberden ya kendisinin evvelki peygamber olmayan Resul'den veya bizzat Cebrail Aleyhisselam'dan irşad meselesinin gereğini aldılar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Bir insan mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman o zaman o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınıyor, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişi mümin oluyor. İşte Allah'ın doğruları birçok insanları kızdırıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişler. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününde hareket edersiniz. Bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe itaat ederek oradaki bütün farzları gerçekleştirirsiniz. Kur'an'ın bütününe itiba ettiğiniz zaman zamanın bütününde zikreden, Kur'an'ın bütününe itiba ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütün emirlerine riayet eden, mutlaka bütün farzları yerine getiren, Kur'an'ın bütününe itiba ettiğiniz zaman Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir statüye ulaşmanız lazım. İşte onlar oraya ulaştılar. Niçin? Herhangi bir konuda bir karara varırlarken, bir ayetin yorumunu yaparlarken sadece o ayetteki manaya değil, o ayetle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsinin manalarını bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek manayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarını riayet ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatını gösteriyor. Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması, azim oluşu. Öyleyse küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci basamağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. Arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim oluşu. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil, hamdlerinin de kibir hamd ve azim hamd olmasını icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım gelen şey sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir Suresinin 3. ayet-i kerimesi bir kavramla başlıyor. Bu kavram hidayet kavramı. Öyleyse Allah-u Teala'nın hidayete erdirdiği insanlar var. Hadi şimdi beraberce Kur'an'da hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayet nedir? Hidayet ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Kendi irademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdır. Hidayet nedir? Nefsimizi tezkiye etmektir. Hidayet nedir? Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüven hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması hüve işte o el-hüda hidayettir. Men yehdullahi tehüven mürted Şehir suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sevil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-ı müstakim? Allah Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Saf'a tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah Teala tarik-ı müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu tarik-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de tarik-ı müstakimin içinde mevcut değil. Öyleyse bu tarik-ı müstakim ya sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun tarik-ı müstakimin başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına, zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebillerle dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün müşriklerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller altın kapıya ulaşır. Altın kapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakim düşünüyorsak sırat-ı müstakimin ve tarik-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. 7 kat çıkılıp da 7. katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarik-ı müstakim tamamlanmıştır. Allah Teala üzerimize inşa ettiği 7 katı burada tamamlıyor. 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yolu burada tamamlıyor. Tarik-ı müstakim bitti. 2 altın kapı arasında var. 2. altın kapıda tarik-ı müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay 7 tane alem geçeceksiniz. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Sitet-i mütahaya ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman sırat-ı müstakim bitiyor. Sebiller içinden bir ayrım yapacaksınız. O zaman hani bütün mürşitleri bulundukları deryanlardan altın kapıya ulaşan bütün yollar sebil adını alır. Tarık-ı müstakimin öbür tarafında kalan Allah'a ulaştıran yollar da sebil adını alır. Yol da sebil adını alır. Öyleyse kavramları yerlerine oturttuğunuz zaman bir kavram kargaşasının tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Allah Teala kullanmış her. Allah'a ulaştıran sebil, sırat-ı müstakime ulaştıran sebil, tarik-ı müstakime ulaştıran sebil, hepsi sebillerdir. Ama bunların hepsinin toplamı bir tek isimle anılır. Sırat-ı müstakim. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah-u Teala'nın ehdeynâhüm sebilâ onları sebillere ulaştırırız dediği sebile ulaştırırız dediği, sırat-ı müstakim, sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergahlar, sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi mürşidin, hangi dergahtaysa mürşidiniz, onun dergahı sizin sebilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sebile ulaşır. Öyleyse Allah Teala'nın biz onları sebile ulaştırırız demesiyle mürşide ulaştırması, ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk cuma hutbesinde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday, 100 tane bulunan 7 bıçaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 bıçaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sebilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa, ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebile o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebilden Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci katı kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama o çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök katına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretini taşır. Yani birinci gök katındaki şey sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fî sebilillah Allah'ın sebilinin, Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'ittehaze ila rabbihi sebila. Meaba diyor Allah Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran sebebini kendisine yol itaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. İşte Allah'ın zatının Allah'a ulaştığınız zaman ruhunuza sığınak olması söz konusu. Nasıl olacak bu? Siz sebildesiniz. Vücudunuzdan ruhunuz ayrıldığı andan itibaren siz fi sebilillahsınız. Yani Allah'ın sebilinin, sırat-ı müstakimin içindesiniz. Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza ne yapılıyor? Sığınak oluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve Sırat-ı Mustakim üzerinden Allah'a ulaşır.

kastedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah-u Teala'nın orada bahsettiği İnsan suresinin, Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği, biz onları yola ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız muhtevası, Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebillere, sebile ulaştırırız. Burada sübillere kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek müşrikten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor. Ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakınız Allah-u Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? O gün sen o kafirlere anlatsan da anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır, kalbin içindeki iman kelimesi alınır, kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum, dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı, yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıskan kurtuldu, dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler kalplerinde küfür yazdığı için hem de fasıktırlar yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mühürü açtı kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı. Küfür kelimesini aldı. İman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fısk, birinci iman. Kişi irşat makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah-u Teala bunu derhal görür, işitir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç işlem. Mührün açılması, kalbin içindeki küfrün alınması, iman gelmesinin alınması yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar mürşidine tabi olmak istiyor. Allah Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fıstıktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıstıkta düştü. İkinci fıstık. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse yeniden fıstıkta düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin

0: mevlinin tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıskta ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını renk atması lazım. Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar, kalplerin içine başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan mideniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, bebekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, göbeklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar, Allah yolunda, Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. Hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan infak edeceklerdir. Başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarına ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fî sevilillah olmak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin alakalı ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçeklenemez. Öyleyse şükrünüzü, Ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2 uçuğunu, en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilmiyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir. Ama ikincisi de onun kadar önemli, ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması, ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun yüzünden ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. Kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o nefslerini, mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları, yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalayette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki devam ediyor Allah Teala, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerine. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalayette kaldıkları sürece. Ne zaman dalayetten kurtulacaklar? Mürşitlerine ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız, muhteva bütünleşti. Kişi mürşidine ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sebile ulaşamaz. Sebile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebilleri ulaştırıyor. Sebilleri ulaştığı takdirde kişi fi sebilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine göre yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu ruhumuz? Sırat-ı müstakime ulaştı. Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah-u Teala'nın Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saadetine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Al. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dedi. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçları itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa neslini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki, ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor, sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Resulü Allah Teala. Ve bu sahabe için Allah Teala El-Vaka suresinde Sabikunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabikunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabikun nedir? Kimdir sabikun? Sabikun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbap makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbap. Ulul sahipleri demek, elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın, ulul elbap sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde, ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye, Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 119 karanlık kabreye ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazl ve salavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzin azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah Teala diyor ki o onlar var ya diyor onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler, gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor, ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti görmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evinde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Âl-i İmrân 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakzetmezler ve nakzetmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَلَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırma. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرِ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim akla evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesine ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşidlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah-u Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin

Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ Ve Allah onları tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onların fizik vücutlarının nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Velâ suresinin ikinci yedi basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. Üçüncü safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saadetine ulaşır. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar.

ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırdılar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adivun mübin ve ene buduni hazal surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş. Ama ezelde aldığını biliyoruz Araf 172 gereğince. En la tabidu şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Apaçık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve eni budeni. Ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahdi. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki yeminleri, misakları, vaatleri farz kıldın diyor.
Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizacınızı, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü bidir rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lealeküm seccekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve eni übü ila rabbiküm ve estimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi semila men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedud aleyhisselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeni bir davet görüyoruz.
7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsiran. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kulladıklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini
ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا زِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayet hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikrede farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses, onlar uyurken de zikre devam ediyordu. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulü'l-elbab oldular diyor. Ulu sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönümün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin. Acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulu'l-elbab yeskurallâhe kıyamen, kuğuden ve ala cunubihim diyor. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasıl olsa nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından
rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen faz orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor. Bekâ makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul albab olduğu konusu. Öyleyse ulul albab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasında tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdir. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve
sen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutla da nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir.
Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Haliktir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına
tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulülelbap olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Haset olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulü'l-Elbab kimdir? Allah-u Teala ulü'l-Elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulü'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulü'l-Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sistem.

Çok mütesir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte ulul elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala 109 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü ulul elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son 109 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için ulul elbab standartlarındayız. İşte tabii bütün sahabe önce ulul elbab oldular. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş, muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendine düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri İhlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe İhlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir.
Ve Allah-u Teala

Sonra da Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar fevzül azimin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır. En büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbeyle sonra davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibi ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnne Allâhe ye'murküm an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pürnür olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pürnür olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünün de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve
Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini üç temele oturuyor. Bir,
vahdet, Allah'ın tekliği, iki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre, tek fırka. Üçüncüsü de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslim hükmüyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasını daha içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki

Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır kodtan alır, adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

0: Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidini ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Bir kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyor da orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir. Büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah-u Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş. Derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. İhsanda Allah da ona göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmit telakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmit telakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap. Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki karşıdan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmit talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi. Sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı, sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve amin-i salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese, arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerinde artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin Bu sebeple benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek Allah kişinin göğsünü yarıp o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade, nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşit ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor kişiyi. Fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı.
1: ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı denemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah-u Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah-u Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah-u Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı dedik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah-u Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah-u Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah-u Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah-u Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor. Ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhun Allah'a ulaşması, netice. Sebep, fizik vücudunu Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç, fizik vücudun da Allah-u Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep, nefsin Allah'a teslimi, bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç, daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşada ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir.

hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar, talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç. Talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk.
mutluluk içerisinde.

0: Allah Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat. Evet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa İnanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amiri olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyor.